kıymetli konuklar. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: benim yarım sevdam.
1: İlaç Gibi Radyo.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

bir duamız vardı Tanrı'dan bizim. Ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü? Hani ölümsüz yüce sevgimiz?

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS.

Kral FM ve Ford Trucks yeniden Türkiye turuna çıkıyor. Ve Ford Trucks F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında

Aslında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla Kralcılar'la birlikte olacak. 18 Mayıs'ta Konya Nakliyeciler sitesindeyiz. Sürprizlerle buluşmak üzere.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Edip abimizin sesiyle başlıyoruz bu sabah yayına sevgili kralcılar. 16 Mayıs 2026 günlerden cumartesi, saatler 9'u gösterdi. Türkiye'nin en kral radyosunda yine çok uzun, çok güzel bir yolculuğa başlıyoruz dinleyicilerimizle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydınlar, hayırlı, keyifli sabahlar diliyorum. Çok güzel bir hafta sonuna başlayalım inşallah hep birlikte. Güzel bir Mayıs sabahında. 12'ye kadar buradayız. En kral şarkılarımı sunacağım sizlere. Arada bir de şarkı aralarında vaktimiz yettiğince sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Birbirimize şöyle hal hatır soracağız. İyisinizdir umuyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana sağlık sıhhat yerindeyse yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim. Haydi buyurun başlıyoruz. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok.
3: Aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı

0: iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 1306 mililitrelik priz sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
1: Migros hepimizin iyi gelecek.
2: Hanımların beylerin dikkatine, Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu En Kral Şarkıları Çalar diyerek rotamızı şimdi babalar resiteline doğru şöyle bir çevirelim sevgili kralcılar. Belki radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz vardır. Şu an Üstün Baba'nın çok kral bir şarkısına denk geldiler peş peşe. Ferdi Baba, Orhan Baba, İmparator'la bu bölümü kapatalım. Tabii ki cumartesi emekçileri de radyolarının başında. Onları selamlamadan resmi olarak yayınımı açmış olmuyorum. Herkes yerindeyse, oralardaysa kolay gelsin sevgili kralcılar. Çalışan bütün cumartesi emekçilerine, benim gibi işinin gücünün başında olan tüm kralcılarımıza adımıza yakışır şarkılarla eşlik etme zamanı. Şöyle etrafı çok rahatsız etmezsek, her zaman söylediğim şeyi söylüyorum ama bundan herhalde bıkmayacağım. Bir parça ses verelim radyomuza. Ya Müslüm Baba'nın en kral şarkılarından bir tanesiyle resitalimizin açılışını yapalım.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok.
3: Aidat da yok.
2: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Şimdi tabii üzerinden çok zaman geçti. Belki unutan kralcılarımız vardır sanmıyorum ama hani kulağıma bir yerden tanıdık geliyor bu melodi, bu sözler. Acaba kim söylemişti geçmişte diye şöyle bir aklınızdan geçtiyse bir 90'lar çocuğu olarak hemen hatırlatayım size. 1993 yılında Hakan Peker Amma ve Lakin isimli kasetinde okumuştu bu şarkıyı. Bir Hakkı Yalçın şarkısıdır. Sözü de bestesi de Hakkı abimize aittir. Müthiş bir kalemdir. Buradan kendisine selamlarımızı gönderelim. Yıllar sonra Özgür Alter de okudu. Her okuduğu şarkının, yani hangi tarz olursa olsun, Türk halk müziği de olur, arabesk de olur, fantazi de olur, altından öyle bir kalkıyor ki, yorum güçlü çünkü, ses güzel, dinlettiriyor kendini. Müthiş. Harika olmuş, yolu açık olsun. Demek ki bundan sonra Kral FM'de en çok çalacağımız şarkılardan bir tanesi daha olacak. Şimdi yavaş yavaş bu saati sonlandırırken hatırlatmalarımı yapayım ki sohbet muhabbet edelim dinleyicilerimize. Sadece ben konuşmayayım, sadece biz konuşmayalım buralarda. Gönderin selamlarınızı gelsin. 532-703-92-00 WhatsApp hattımızdır. Buradan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya. MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz mesajlarınızı buradan da yazabilirsiniz.

0: Sabahtan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Evet, bu sabahın ilk selamını Didim'e göndereceğiz. Didim'de gayet bulutlu bir hava var. Şöyle bir uzaktan çekim yapmış Ali Rıza, bir fotoğraf göndermiş. Abla demiş, biz çatı işiyle uğraşıyoruz arkadaşımla beraber, sevgili Mustafa. Sana da selam olsun. Altın Kum'un göbeğinde şu anda çatı yap.

yapmaktayız. Metal işçileri olarak bize bir selam gönderip şarkı çalarsan, özellikle Cengiz Kurtoğlu olursa seviniriz demiş. Yaşayan efsanemiz. Çalmaz mıyız yaşayan efsane? Cengiz abimize selam edelim buradan. Armağan ederim size çalacağım vakit, kolay gelsin. İş güç rastlığı diliyorum Ali Rıza. Ta nerelerden fotoğraf çekip göndermiş. İşinin gücünün arasında mesaj yazmayı da ihmal etmemiş. İşte kralcılık böyle bir şey. Teşekkür ederiz. Sağ olasın, var olasın. Selamını aldım sevgili kardeşim. Ankara'ya geçeyim oradan. Başkent'ten Gülöz dinliyor. Şimdi ben böyle çok sevdiğimiz şarkılar çalarken, daha çalmadan önceki anonsumda, özellikle de babalar resitalinde bir parça radyomuza ses verelim sevgili kralcılar diyorum ya. Diyoruz ya hepimiz öyle. Çünkü bu şarkılar kısık sesle dinlenmez. Çok sevdiğimiz şarkılar diyoruz hep. Gülöz de demiş ki sesini açtım radyomun. Komşular da zaten alıştılar. Onlar da dinliyorlar benimle beraber. Helal olsun sana. Yine de çok da bir rahatsız etmeyelim. Uyuyan, dinlenen, bebeği olan, yaşlısı olan, hastası olan vardır. Kendimize kadar yürekten eşlik ederek bu şarkılarla yolculuğumuzu sürdürelim. Haydi yeni saatimizi açıyoruz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481. Veni Vidi Göz.

0: Çelik'te Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köyleri...

0: Toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
1: Tep o kadar iyi ki tep.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönemi

Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazan.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Sinir hızında
3: hep elim, havadan karada çekerim. Yüksel abi, üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evi.

0: Starbucks. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Mesajı o kadar net hatırlıyorum ki Salih. Selamını aldım, çok da mutlu oldum. Hatta şu anki duruma da çok sevindim açıkçası. Şimdi bundan 3 sene önce sevgili kralcılar, Salih kardeşim bir mesaj atmıştı. Çok net hatırladığım bir an ama isimler karıştı benim kafada. Salih hatırlattı sonra. Ordu'dan Kayseri'ye taşınmışlardı Melek'le Salih. Evi yerleştirirken radyolarını açmışlardı. O sırada ben yayındaydım. Bana bir mesaj atmışlardı. Biz Ordu'dan Kayseri'ye taşındık diye. Evi yerleştiriyoruz eşimle beraber, bir yandan da seni dinliyoruz abla diye mesaj atmışlardı. Ben de selam göndermiştim, şarkı çalmıştım. Şimdi aradan 3 sene geçmiş. Melis abla ben Salih diye mesaj göndermiş tekrar. Bu 3 senede niye ses etmedin hiç Salih? Hoş geldin, sefalar getirdin. Meleğe de çok çok selamlar. Biz 2 kişi olarak geldiğimiz Kayseri'de şu an 3 kişi seni dinliyoruz demişler. Alperen gelmiş dünyaya. Hoş gelmiş, sefa getirmiş. Allah sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Anneli babalı sizinle beraber. O da tabii annesi babası gibi böyle bebeklikten yetişiyor bir kralcı olarak. Selam etmek istedik sana buralardan. Ve gördüğünüz üzere frekansımız değişmedi abla demiş. Sakın sakın nereye giderseniz gidin bizi de taşıyın yanınızda. Aynen şu an olduğu gibi. Ya bazı anlar unutulmuyor işte. Ben mesajları böyle isim isim, şehir şehir, hızlı hızlı, çabuk çabuk okuyan bir programcı değilim. Ben mesaja ruh katmayı seviyorum. Yani karşılıklı böyle sohbet eder gibi, muhabbet eder gibi dinleyicimin kulağını bu yöne çekmeyi seviyorum. O yüzden bende de yer ediyor bu demek ki. Hatırladım vallahi. İnsan dün akşam ne yemek yediğini unutuyor bazen. Ama kralcılık böyle bir şey işte. Çok sevindim. Eşine de Alperen'e de çok çok selam olsun. İyi ki mesaj yazdım. Bu şarkı da sizin olsun. Haydi bakalım.

Evet sevgili Mehmet, Antalya'ya seninle beraber bir selam gönderelim. Mehmet Olgaç dinliyor orada. Demiş ki Melis abla, ben 90'lı yıllardan beri Kral FM dinleyicisiyim. Abilerim sayesinde Kral FM'e çok çok alıştım. O günden bu yana da bırakmadım. Aynı zamanda mesleğim gereği sürekli yollardayım. Toptan satış yapıyorum. Bazen diyorum ki içimden, ya Kral FM olmasa ben ne yapardım yollarda, ne dinlerdim? İyi ki varsınız. Sıradaki şarkı tüm kralcılara armağan olsun. Olsun Mehmet. Yollarda bizim şarkılarımız çok iyi yoldaştır, çok iyi dosttur. Senin gibi şu anda gözleri yolda, kulakları bizde olan çok dinleyicimiz var. Kaptanlarımız var bir kere, uzun yıllardır bu yolları beraber gidip geliyoruz. Selam olsun hepsine. Yani 2026 dünyasında, teknolojinin bu kadar ilerlediği bir çağda, bütün sevdiğin şarkıları peş peşe sıralayıp, bütün sevdiğin sanatçıları peş peşe sıralayıp, gideceğin yere kadar reklamsız, tanıtımsız, hiçbir programcının konuşmadığı şekliyle dinlemek varken, radyo samimiyetini, radyo sıcaklığını aramak böyle bir şey işte. Yani bunu ancak kralcılar bilebilir, iyi radyo dinleyicileri bilebilir. Dileriz ki programcılar olarak böyle dinleyicilerimiz eksilmesin. Hangi şartta olursa olsun o radyoyu açsın ve yürekten eşlik etsin.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
4: Enuygun.
5: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
6: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur lazım.
1: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur.

0: fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimli yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
8: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.

16S5506 sevgili Şevki kardeşim, hala dinliyorsundur inşallah. Abla demiş, sabah servisimiz bitti, hemen eve koştum. Hanım kahvaltıyı hazırladı. Yanımızda radyomuz var, Kral FM açık. Her yerdesiniz zaten, iyi ki varsınız. Hem direksiyon başında, hem evimizde, hem hanemizde, her yerde sizi dinliyoruz. Bizim şu yollardaki sessizliğimiz vardır ya, bunu kaptanlar çok iyi bilir demiş. Vallahi ben ilettim notu, kaptanlar anladı. O sessizliği bozuyorsunuz işte, iyi ki varsınız diye bitirmiş. Çok anlamlı bir mesaj olmuş. Şevki kaptanım, eşinize çok çok selam ediyorum ama bir dahaki mesajda onun da ismini bekliyorum. Olur mu? Eşlerinize, sevdiceğinize, evlatlarınıza, ana babanıza, kiminle dinliyorsanız selam göndermek istediğiniz zaman üşenmeyin, onların da ismini yazın. Şöyle hep beraber dinlerken onların da adına selam gönderelim. Ben bunu önemsiyorum bir programcı olarak. Bir dahaki mesajda bekliyorum ismini. Hayırlı yolculuklar diliyorum seninle beraber tüm servis kaptanlarımıza. Şimdi eski kralcılarımızın yanında tabii yeni yeni tanıştığımız dinleyicilerimiz de oluyor. Menekşe dinliyor. İsminizi Melis olarak anladım. İnşallah yanlış anlamamışımdır diye bir mesaj yazmış. Doğru anlamışsınız efendim. Hoş geldiniz. Sakin sakin konuşmanıza takıldım kaldım. Bana da bir Cem Adrian şarkısı çalar mısınız acaba demiş. Çok isterim çalmayı, vakit fırsat bulabilirsem. Söz vermeyeyim ama Kral FM'de şöyle bir kural olduğunu hatırlatayım seninle beraber ilk defa karşılaştığımız dinleyicilerimize. En kral şarkı bizde sıradaki şarkıdır. Severek dinleyeceğinizden çok emin olduğumuz sıradaki şarkı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Samsun yolunun Kırıkkale Samsun istikameti 32 ila 33. kilometrelerde yolun sağ şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Alanya yolunun 14 ila 15. kilometrelerinde hem zemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi olarak da bilinen 31. Taraflar Konferansı bu yıl Kasım ayında Türkiye'nin başkanlığı ve ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşecek. Organizasyonun gündeminde enerjide yeşil dönüşüm ve iklim eyleminde uygulama aşamasına gelinmesi gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor. Stockholm Çevre Enstitüsü Katılım ve Etki Direktörü Markovic, COP31 zirvesinin enerji krizinin yaşandığı bir dönemde fosil yakıtlardan çıkış için önemli bir zemin oluşturabileceğini söyledi. Türk bilim insanları halk arasında yan yüzmeleri nedeniyle yangıç yani Gammarus olarak bilinen Amphipoda grubuna ait 4 yeni endemik türü bilim dünyasına tanıttı. Morfolojik ve moleküler incelemeler sonucunda söz konusu böceğin dünyadaki benzer türlerden farklı, bilim camiası tarafından bugüne kadar tanımlanmamış yeni türler olduğu ortaya çıktı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da Megakent İstanbul'da başlıyor. Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek festival, enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak. Antarktika'nın onlarca yıl boyunca Kuzey Kutbu'ndaki hızlı erimeden korunduğu düşünülürken, 2015 yılından itibaren yaşanan radikal değişimlerin arkasındaki gizem çözüldü. Bilim insanları, Antarktika'daki deniz buzlarının son 10 yılda yaşadığı dramatik düşüşün nedenini, rüzgar ve okyanus sıcaklıklarının tetiklediği ve bölgeyi dengeden çıkaran bir iklim kaosu zincirine bağladı. Depozitosu olan ambalajlar uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor. Sistem atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve doğal kaynak kullanımının azaltılması hedefiyle ülke genelinde uygulamaya geçecek. Doğa uygulaması 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde başlıyor.
2: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Radyoların sesi açıldı değil mi bir parça? Güllü ablamıza eşlik ettik bu şarkısını. Kralcılarımızın, güllü severlerin en sevdiği şarkılardan bir tanesidir. Hakkını vererek dinledik. Hiç kısılmasın o radyoların sesi. Aynı dönemlerdeyiz. Ömürleri vefa etseydi çok güzel albümler yapacaklardı. Çok güzel konserler vereceklerdi. Çok güzel şarkılar, türküler söyleyeceklerdi. Takdiri ilahi, bize bıraktıklarıyla yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu olarak bu güzel seslere hayattalarken de gereken kıymeti veren bir radyodur Kral FM. Göçüp gittiklerinde de yerleri bambaşka bizde.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kılıcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış ver.

0: hediyelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın.

Bayram şıklığı Kiyılı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiyılı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiyılı'dasın, rahatsın.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı.

0: evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: 1900 TL.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Ben sana güveniyorum. Hatta bir şey itiraf edeyim. Sana hayatta kimse güvenmediğim kadar güveniyorum.
4: Ya insan şöyle bir çiçeğin solup gitmesine müsaade eder mi?
5: Öyle bir şey olmayacak. Bak dilimde tüyü bitti artık. Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Hapis mapis unut onu.
2: Çirkin sezon finaliyle yarın akşam Star'da.

Abicim selamını aldım, ellerinden öpüyorum. Çok teşekkür ederim güzel sözlerine, güzel mesajına. Fatma ablaya da çok selamlar. Melis kızım biz yine buradayız demişler. İkisi beraber böyle gerçekten arada ne kadar kilometre, ne kadar uzaklık, ne kadar ıraklık olsa da o samimiyeti hissediyorsunuz. Ya bu çok güzel bir şey. Melis kızım ben 70 yaşındayım. Eşim Fatma Hanım 69 yaşında. Şu an seni Bursa Yeniköy sahilinde dinliyoruz birlikte. Güneşli günlerde sağlık ve huzurlu bir yaşam dileriz. Bütün kralcılara selam ediyoruz. Kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz diye çok güzel bir mesaj atmışlar. Çok seviniyorum böyle mesajlar görünce. Vallahi Barış abinin yıllar önce söylediği gibi Barış Manço'nun 7'den 77'ye her yaş grubundan dinleyicisi olan bir radyodur burası. Ve çok güzel sohbetimiz vardır, çok güzel muhabbetimiz vardır dinleyicimizde. Her programcıya nasip olmaz, şükürler olsun diyelim. Hakkı abi ve Fatma abla ellerinizden öpüyorum. İnşallah sağlıklı, güneşli, güzel günlerde, kral şarkılarda daha uzun yıllar buluşuruz beraber. Mesajın

şarkılarınızı her daim bekleyeceğim. Sıradaki kral şarkılarımı özellikle size armağan edeyim. Bir de Denizli'den Tuğba'cığım dinliyor. Nasıl şarkılar bunlar böyle Melis ya? İşi gücü bıraktırdım bana demiş. Bırak, 2 dakika bırak, 3 dakika bırak, 10 dakika bırak. Şu şarkıları tam konsantrasyonla dinleme zamanı artık. Geldi babalar resiteli. Çıktı sahnemize Ferdi Baba.

Mevsimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

0: ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
5: Garanti BBVA yatırım.
6: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1 milyon 999 bin TL fiyatı ve 200 bin TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
2: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Onlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
3: hep edin. Havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süperbat. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

Şöyle derin bir iç çektirerek huzurlarınızdan ayrılma zamanıdır efendim. Bugünkü final şarkılarımın krallığına bakın. Şöyle radyomuza bir parça ses verelim. Vallahi bu şarkılar kısık sesle dinlenmez. Programın başından bu yana hep aynı şeyi söylüyorum. Ama öyle yani, çaldığımız şarkılar çok yürekten, çok candan, çok samimi, çok kalbimize işleyen şarkılar. Şimdi şu şarkıyı, çaldığım şarkıyı, Yıkılmadım, Ayaktayım şarkısını bilmeyen var mı içimizde? Baştan sona kadar ezbere bildiğimiz bir Mahsun Kırmızıgül şarkısıdır. Çok da severiz. Kafamızın içinde bir yerlerde sürekli çalar bu şarkı. Yeniden ayağa kalkarız değil mi? Evelallah, sağlık olsun yeter ki. Bir tane daha böyle şarkı çalacağım. Yıkılmadık ama bir parça da Yorgunuz diyerek kapatacağım mikrofonumu. Duyar duymaz işte bu diyeceğiniz bir şarkıyla. Yarın sabah pazar kahvaltısında buluşalım, sağlık olursa. Hoşçakalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Aynen Ferdi abicim. Sana ne? Gönül benim. Gönül ne isterse odur. Başkalarının ne dediği değil, kalbin ne hissettiği önemlidir. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyerek kralcılarımızı selamladık. Sevgili Melis'e de çok teşekkür ediyorum. Günlerden cumartesi. Bugün 2 saat boyunca duygularınıza tercüman olacak en güzel şarkılarla gününüze eşlik etmek için ben hazırım. Sizler de hazırsınız. Haydi açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: hemen alışverişe başla.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.

0: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
2: MediaMarkt,

0: hafta sonu alışverişini getirle oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Setur.com.tr.
1: Setur Yaz Show. Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor.

Evet, oldukça derin sözler, sevecek yorumuyla da hayat bulmuş diyebiliriz. Hayat demişken tabii ki hayat herkese aynı yüzünü göstermiyor. Kimi gülerken yoruluyor, kimi de ağlarken büyüyor. Ama unutmayalım ki en karanlık günler bile sonsuza kadar sürmüyor. Her derdin ardından yeniden gülmeyi de bir şekilde öğretiyor be kardeşim. Peki 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Şahane paylaşımlarınız var. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Az sonra yoklamada yeni alan kralcılarımızın paylaşımlarını da değerlendirmeye başlayacağım. Bir yerlere ayrılmayın.

bazı insanlar senin uykusuz kaldığın gecelerde başkasının hayaline dalıyor. En acısı da bu olsa gerek. Zara yorumuyla paylaştığımız müthiş bir Erbaba klasiğiydi. Mesajlarınız gelmekte dedik. Sevgili Cemil ablacığım, Eskişehir'den bize dinleyen kral Zırvız'dan. Bugün mutfağa bir dalmış, işler yoğunmuş. Diyor ki harbi kız şarkılarım bana eşlik ediyor. Tüm sevdiklerim için, özellikle Sinop'taki ailem için bir şarkı istiyorum demiş. Seve seve gönderiyoruz. Ailenize de selam olsun. Ankara'dan, başkentimizden programımızı takip eden sevgili Mukaddesciğim. Canım benim, o da eşi tayinini armağan etmekte. İzmir'de bulunan

sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve son olarak da İnegöl'den sevgili Murat kardeşimize selam olsun. O da tekstilde bizi dinleyen kralcılarımızdanmış. Yarım kalan bir aşk öyküsü ve tabii ki içi buruk şarkılarımıza teselli oluyormuş. İnşallah duygulara tercüme olacaktır bu şarkı. Tez zamanda kalbinin de ruhunun da dengini bulup gerçek mutluluğu yaşaman dileğiyle kolaylıklar diliyoruz çalışan tüm kralcılarımıza. İçim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
3: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Yeterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahat.

Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın.

0: aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Çay makinesi deyince vatan.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
9: lazım. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.

Aynen öyle Derya ablacığım. Yok öyle bir dünya. Sevginin hakkını vermeyene sevda emanet edilmez. Ömür emanet edilmez. Çünkü gerçek sevgi kıymet bilen yürekte yaşar. Öyle değil mi canlar? Eyvallah. Peki mesajlarınızla ilk saatimizi şöyle bir uğurlayalım. Yeni saatimize az sonra demir atacağız. Bakalım bizleri kimler nerelerden dinliyorlar. Belçika'dan Ramazan abicim. Selam olsun gurbetçilerimizden. Bursa'dan programımızı takip eden sevgili Melih. Efe, annemi çok seviyorum. Annem için de bir Cengiz Kurtoğlu şarkısı bekliyorum demiş. Yeni saatimizde sağlam bir reçete yazacağız. Şimdiden anneciğine armağanımız olsun. Ellerinden, yanaklarından öpüyorum. Bursa'dan Cüneyt kardeşimiz de fabrikada bizi dinlemekteymiş. Kolaylıklar diliyorum yaşayan efsaneden. Birazdan yeni saatimizde az önce söylemiş olduğum gibi güzel bir şarkı paylaşacağız. Muhterem ablacığım, sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Konya'dan Özlemciğim İbrahim Erkal'dan bir şarkı bekliyormuş. Ümmü Altıntaş'a armağan etmiş. Ablasına da sevgilerimizi gönderiyoruz. Sıradaki bu güzel Ebru Yaşar yorumunu onlara da armağan ediyoruz.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 16 Mayıs Cumartesi. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Çin ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a dönen Amerikan Başkanı Trump ziyaretin harika bir başarı olduğunu savundu. Çinli mevkidaşı Jinping için en önemli meselenin Tayvan olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı adanın bağımsızlığını ilan etmesine karşı olduğunu da belirtti. Trump İran konusuna da değindi. Tahran'ın direncini hafife almadığını ancak isterse İran'ın altyapısını iki günde yok edebileceklerini iddia etti. Amerikan Başkanı terör örgütü DAEŞ'in iki numarasının öldürüldüğünü de duyurdu. Trump talimatını verdiği operasyonun Amerika ve Nijerya orduları tarafından düzenlendiğini aktardı. İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün uzatıldı. İki ülke temsilcileri 2-3 Haziran'da siyasi görüşmeler için yeniden bir araya gelecek. İsrail ateşkese rağmen bir kez daha Gazze'yi hedef aldı. 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda Hamas'ın askeri liderlerinden İzzettin Haddad'ın da hedef alındığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Son dönemde yaşanan bölgesel krizlere değinen Erdoğan, savunma alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti. Türk dünyası liderlerine siber güvenlik uyarısı da yaptı.
2: İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de erken seçim çağrısını yineledi. Ben bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam dedi. Özel'in gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet anlaşmazlığına neden olan meslek fabrikası da vardı.
3: Sandığı koy, gel karşımızda aday ol, hodri meydan, kazanırsan ben gidiyorum, kaybedersen bu ülkenin önünü açıyoruz. Korkmuyorsan hodri meydan. Seni de atsalar, her türlü kötülüğü de yapsalar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşü engellenemez.
4: On binlerce öğrencinin kursiyerin eğitim gördüğü, binlerce kişinin mezuniyetten sonra istihdam olanağı bulduğu 300 milyon liralık aracıyla gereciyle meslek fabrikası kuşatılmış durumda.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl ve 13 ilçe teşkilatı feshedildi. İl başkanlığına Osman Gülay'ın atandığı açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyon geldi. 19

0: şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlıktan faydalanmak için yeniden ifade vermek istediği öğrenildi. Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla görevden alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Kara 46 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baklava kutusu içinde para aldığı anlara dair görüntüleri ortaya çıkan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de 40 yıl hapis cezası aldı. Eskişehir Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Mehmet Emin Korkmaz'a 7 ay hapis cezası verildi. Korkmaz kıyafeti nedeniyle Zeynep Güneş'e hedef alan sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçun ve yolsuzluğun ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz dedi. Kayseri'de konuşan bakan, yeni ve sivil bir anayasa beklentisinin de zirveye ulaştığını söyledi.
1: Suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Yakın zamanda faili meşhur suçlara ilişkin bir büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek, vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanlarını sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz. Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır. Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri sağlıklı işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin, Türk milletine olan boynunun borcudur.
0: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayete kurban gitmiş, ailesine günlerce tehdit ve şantaj mesajları gönderilmişti. Soruşturmada Diyarbakır'da gözaltına alınan Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası kararı verildi. Kuryelerin mesleki yeterliliklerini sağlamaları için SRC kurye belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Bir yıllık geçiş sürecinin uzatılmasına karar verildi. Kuryelerin yıl sonuna kadar bu belgeyi almaları gerekecek. Ve 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs pazartesi günü başlıyor. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: Süper Lig şampiyonu Galatasaray 26. zaferini kutladı. Kulübün kurulduğu Galatasaray Lisesi'nde başlayan şampiyonluk şöleni Rams Park'ta görkemli kupa töreniyle sona erdi. Beşiktaş ligin son haftasında Rize Spor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve sezonu 4. sırada noktaladı. Maçın ardından taraftarın istifa çağrısı hakkında konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, "Böyle şeyleri kaldırabilecek bir yapıya sahip değilim." dedi. Trendyol Süper Lig'deki 5. yarışı bugün noktalanacak. Göztepe ve Başakşehir gelecek sezon Avrupa Kupaları hayalini sürdürebilmek için saat 20'de sahaya çıkacak. Göztepe Samsun Spor'a, Başakşehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. 22 Mayıs'ta oynanacak Türkiye Kupası finalini Konya Spor kazanırsa son bilet yeşil beyazlıların olacak. Finali Trabzon Spor kazanırsa Göztepe veya Başakşehir gelecek sezon Konferans Ligi'nde ön eleme turu oynayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde birkaç derece artıyor. İstanbul bugün çok bulutlu 25, Ankara parçalı bulutlu 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya çok bulutlu 26 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
0: Tekirdağ-Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometrelerinde asfalt çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sanki ben hiç yaşamadım. Seni tanıyana dek yaşa efsaneyle yeni saatimize demir attık. Radyoların şimdi açan kralcılarımıza bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Alemin Kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz dostlar. Sevgili Zeki abicim selam olsun. Seni çok seviyoruz Harbi Kız demiş. Biricik eşim Büşra pek özlüler için bir şarkı ricamız olur. Oğlum Ege, kızım Ece'yi de unutmazsan sevinirim demiş. Seve seve sevginiz aşkınız daim olsun. Yengemize de sevgilerimizi gönderelim. Bir kez daha İstanbul'dan, Şile'den Mustafa Ömer Danış isteğinde bulunmuşsun. İnşallah sıralık şarkımız da seni mutlu edecektir. Kağıthane'den İsmail abimiz de bugün mesaideymiş, çalışmakta. Çalışma arkadaşları Kemal abimiz, İsmail ve İrfan abimize de selam olsun. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
3: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: LG 27 inç Ultra Gear 27G 640AB 1MS 300 Hz QHD IPS oyuncu monitörü 15.499 liraya vatanda. Üstelik tarafla peşin fiyatına 4 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın?

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Sonunda yaz geliyor, Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Böyle bir şey olmayacak. Bak dilimde tüy bitti artık. Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Hapis mapsi unut onu.
4: Ama benim sana bunları anlatmam lazım. Yoksa Kadir her şeyini kaybedecek.
5: Meryem aç şu telefonunu. Hadi Meryem. Hadi Meryem aç şu telefonunu. Sakın yapma böyle bir şey. Sakın lütfen yapma.
6: Çirkin sezon finaliyle yarın akşam Star'da.

0: bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu sanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.
1: Bana sor ayrılığın acısını dedi Ferdi abimiz. Giden unutuyor ama kalan her gece biraz daha eksiliyor. Kalbi yoruluyor ve yüreği yanıyor kardeşim. Bunu o kadar güzel hissettirmiş ki Ferdi abimiz. Mekanı cennet olsun diyoruz. Hemen sonrasında anıları, hatıraları tazeleyeceğimiz bir Ferdi Baba klasiği var ki bu şarkıyı da hakkıyla dinleyeceğinize inanıyorum. İlk defa mesaj gönderen bir kralcımız var. Radyo başındayız harbi kız. Karaman Ermelek'te M tipi C11 koğuşunda seni dinleyen Aykut Demirkaya'ya da bir şarkı çalarsan, onu çok sevdiğimi söylersen çok mutlu olurum demiş. Tez zamanda kavuşursunuz inşallah. Meral'cim, canım benim. Emre kardeşimiz de Edirne İpsala Sultanköy'de bizi dinlemekte olan tüm kralcılarımıza, operatör kardeşlerimize sadık şarkımızı rica etmişler. Nazlıcan, inşallah sen de iyisindir. Mahsun Kırmızıgül isteğini bulunmuşsun. Bugün listemizde yok ama inşallah başka zaman seni de mutlu ederiz. O halde Ferdi abimizi söze bırakalım mı? Hadi bakalım.

gördüğün, duyduğun sensin. Müthiş bir aşk şarkısıdır. Boşuna söylemiyoruz. Harbi Kız'la arabesk başkadır. Çalınan tüm şarkılar aşkadır diye. O halde bir Orhan Gencebay yorumu da yakışır değil mi şu dakikalara? Eyvallah. Sevgili Muhammed kardeşim, o da Kayseri çocuk ve gençlik cezaevinde yatan kardeşi İsmail Şafi'ye bir şarkı istemiş. Biz de vesile olduk, ilettik selamını. Bilecik'ten programımızı takip eden sevgili Erkan kardeşimiz de zeytin budamakta olan Kenan abisi Mustafa ve Recai abisine bir şarkı rica etmiş. Biz de kolaylıklar diliyoruz. Ve son olarak da kuzeninle beraber seni dinliyoruz Harbi Kız demiş. Bir şarkı bekliyoruz senden diyen sevgili Emre'cim. Sana ve Bayburt'ta bulunan tüm sevdiklerine, kuzenine de bu şarkımızı gönderelim. Kralımız Orhan Gencebay'ın yine aşka dair en güzel şarkılarından biridir. Hakkıyla dinleyeceğinizden şüphem yok. O halde ne diyoruz? Aç sesini kardeşim.

0: Flash Kimi Radyo.
1: Reklam. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.
5: Bayram şıklığı kirliye yakışır.

0: Çığlı'dasın, rahatsın.
1: Bu hafta sonu alışverişini getirle oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Hep tatil
2: mutluluğu. Jolly, Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
4: Trink Sat. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
5: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel
7: gücünde 5G. İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Yemek yok, kalbim yoruldu diyenler var mı aranızda? Onlara da armağanınız olsun. Ama insan bir gün hiç beklemediği birinde yeniden umut buluyor. Hiçbir zaman da ümitsiz olmamak gerekir. Peki az sonra sevgili Melih sizlerle birlikte olacak. Kardeşime kolaylıklar diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir hafta sonu geçirmeniz. Pazartesi günde yeni haftayı birlikte karşılamak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tekirdağ-Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometrelerinde asfalt çalışmaları yürütülüyor, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 16 Mayıs 2026 Cumartesi Kral FM'de 16'ya kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Sevgili Harbi Kız'a teşekkür ettik, uğurladık. Aynı güzellik inşallah 16'ya kadar bizlerle birlikte devam etsin. İstanbul özelinde söylüyorum, gerçekten sanki yaz gelmiş, muhteşem bir hava var. Enerjimiz tavan. İnşallah sizlerin de keyfi yerindedir diye düşünüyoruz. Bu arada tabii yurdun çeşitli bölgelerinde sağanak yağışlar ve bu yağışlardan etkilenen vatandaşlarımız, yerlerimiz var. Buradaki dostlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şükürler olsun, tek tesellimiz cana herhangi bir zarar gelmemiş olması. İnşallah herhangi bir zararın, ziyanın olmadığı ama mevsimsel normaller neyse yaşanması dileğiyle. Efendim 16'ya kadar birlikte izledik 2 saat boyunca. Sizler seçeceksiniz, bizler dinleteceğiz. Instagram'da arzu eden dostlar Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırmaları yeterli. 16'ya kadar birlikteyiz. Kral FM'e, Melih'in sevgi çemberine tekrardan hoş geldiniz. Şerefler verdiniz.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
7: Enuygun.
8: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
10: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
11: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
12: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
13: TEB o kadar iyi ki TEB.
14: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
15: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
16: Bu hafta sonu alışverişini getir ve oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.

0: 46 yıkama Ariel toz deterjan çeşitleri 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros
1: hepimize iyi gelecek. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

Nihese geçen birinde muhabbetin startını verdik. Keyifli, neşeli, eğlenceli, hoş bir iki saati paylaşmak istiyoruz. İnşallah gönlümüzdeki güzellikleri paylaştığımız güzel dostlar da aynı memnuniyeti ve mutluluğu yaşasınlar diye ümit ediyoruz. Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak dostlar göndermeye devam ediyor. Ayla Okumuş, teşekkürler. Nazlı Can, sevgili Öztürk Atalar, eyvallah. Murat'cığım selam olsun. Bakalım İbrahim Çetin, sevgili Adem Turgay, Şükrü Tahran, selamlarımızı gönderelim. Habibe Kara Hüseyin, sevgili Korkmaz, Mehmet Caloğlu, Emine Vardarbaşı, Adnan Kenerci, Okan İnci, Ayşegül Gündüz, Ramazan İslam, Kübra kardeşimiz, Serap Hanım, Ahmetciğim selamlar olsun. Bakalım şöyle bir. Evet güzel dostlar mesajlarını gönderiyor. Bahtiyar Solak selamlarımızı göndermiş olalım. Her şey gönlünüzce olsun. Efendim tabii isimleri böyle yüzeysel geçtim. Mesajların detaylarına inmiyorum ama yazdığınız tüm şarkı ve sanatçıları mümkün oldukça inşallah alıp listeye atmaya devam ediyorum. Ve keyifli iki saat içerisinde bugün yine bu güzel cumartesi gününü sizlerin şekillendirdiği listeyle en güzel haliyle yaşatmaya gayret edeceğim. Efendim bugünü tatil olarak değerlendirebilen dostlar gönlünüzce bir hafta sonu olsun. Ama yine işimizin başındayız Melih'ciğim, çalışıyoruz kardeşim diyenler var ya, canınızı yerim vallahi. İnşallah kolay gelsin. İnşallah emeklerinizin karşılığını aldığınız sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, bereketli bir ömrünüzün olduğu harikulade yarınlar diliyorum. Allah herkesin gönlünce versin inşallah. 16'ya kadar Kral FM'de Melih'in sevgi

Artık elbette ki mevsim yaza doğru yelken açtı. Emin ve güzel adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Herkes bu yaza özel nasıl bir tatil yapsak diye hayaller içerisindeler. Ve elbette bununla ilgili hem sevdikleriyle, yakınlarıyla, aileleriyle plan yaparken bir yandan da araştırma yapmaya devam ediyorlar. Mutlaka her gün her mecrada bu tarz ilanlara, bu tarz reklamlara denk geliyoruz. Tatil için dişimizden, tırnağımızdan arttırdığımız birikimlerimizi ya da harcamayı gözden çıkardığımız bedelleri tabii kullanmak için uygun bir yer, güzel bir tatil mecrası arıyoruz. Hem ucuz olsun hem çok güzel olsun, eyvallah. Ama ucuz etin yahnisi yenmez diye de bir atasözü var. Çünkü günümüz teknoloji dünyasında maalesef güzel yerlerde kullanılan her şey mutlaka harikulade sonuçlarla insanlığın hizmetine, emrine muhteşem güzellikler katıyor. Lakin kötü niyetli kişilerin art

0: Niyetli kişilerin teknolojiyi farklı manada kullanmaları da insanların maalesef hayatlarını alt üst etmeye yetiyor, artıyor. O yüzden dolandırıcılık vakalarına karşı lütfen tatil planlamalarınızı yaparken de aman aman aman internette kurulmuş olan tuzaklara düşmeyelim bu konuda. Girdiğimiz sitelerin mutlaka güvenlik sertifikalarını göz atalım, bakalım gerçek midir değil midir. Eğer bunlardan anlamıyor isek o sitelerde görmüş olduğunuz numaraların aslının doğru olup olmadığını, eğer o kurumsal firmaya ait olup olmadığını kontrol ederek mutlaka onların kendi çağrı merkezleriyle irtibata geçmenizi de tavsiye etmiş olayım. Efendim Melih'in sevgi çemberindesiniz. Bir ince kamu spotu yaptım. Yahu aydınlatmayayım mı? İnsanları bilgilendirmeyeyim mi? Her gün televizyon açıyoruz. Haber portallarına göz atıyoruz. Dolandırıcılık haberleri, birbirlerini kandırmış insanların karşısındakine yaşattığı o hayal kırıklıkları, dünyalarını yıktığı o kötü halleri maalesef görüyoruz, gözlemliyoruz. Allah korusun dedik. Hemen ne yapalım? Şöyle Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin altına şarkı ve sanatçıları yazmaya devam ediyorsunuz. Ben de keyifle dinletmeye devam edeceğim. 16'ya kadar birlikteyiz. Dostlar neşeniz bol, keyfiniz daim olsun.
1: Unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Küçük ev aleti istersin, Vatan'da bulursun. 14

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Kahve makinesi deyince vatan.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka. Yataşla mutlu
1: uykular. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino'sa gel al.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri

Efendim ne güzel. Vallahi zaman akıp gidiyorsun misali. Durdurabilene aşk olsun. O yüzden anı en dolu ama inşallah en doğru haliyle yaşamaya gayret edelim elimizden geldiğince. Sonrasında geri dönüp bakıp ah deyip de kafayı duvarlara vurmak vallahi bir işe yaramıyor. Yarasaydı ben bunu bilirdim. Ve size de söylerdim bak. Böyle de bir kıyak yapardım ama yok maalesef. İnşallah gençliğin, sağlığın, hayatın, yanınızdaki dostların, güzel dostlukların ve sahip olduğunuz ne varsa az ya da çok, iyi ya da kötü mutlaka kıymetini bilin efendim. Hemen bu saate, ilk saate noktayı koyacağız ama yeni saatte yine bir babalar restaliyle start verelim. Yeni saatin ikinci ve son saatin startını. Sonrasında da devam edelim derinden ve damardan şarkılarla 16'ya kadar vakti en klas haliyle yaşayalım. Ali Beyköy'e, sevgili Bülent Narinci'ye, namı diğer sevgili Payduşka Bülent'e selamlar gönderiyorum. Çalışan arkadaşlar şu an çay bahçesinde hem bizleri dinliyorlar hem bir yandan da çalışıyorlar. Sevgili Bülent abime, Bülent Narinci'ye ve tüm çalışan ekip arkadaşlarına selamlarımı göndermiş olayım. Kral Efendisiniz, Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. Bu arada Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takibe almış arkadaşlar ve aynı zamanda da Kral Efendim'in dinledikleri, Melih'in Sevgi Çemberi'nin dinledikleri ortamları videoya çekerek kendi Instagram hikayelerinde paylaşarak beni etiketlemişler. Ben de onları etiketleyerek ben de paylaştım. Çok keyif aldım. Çok da güzel. İyi ki varsınız. O harikulade ortamlarda yaşadığınız o keyif, aldığınız haz, sevdiklerinizle paylaştığınız tüm güzellikler hep daim olsun inşallah. Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Kral FM Haber.
1: 16 Mayıs Cumartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Başkent Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine değinen Erdoğan, önemli kararlar alınmasını bekliyoruz dedi.

0: Türk dünyasıyla ilişkilere her zaman önem verdiklerini de söyleyen Cumhurbaşkanı, Türk dünyasının potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca dünya barışı için İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması gerektiğini de aktardı. Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifini de yineledi. İç politikaya da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuştur, CHP belediyecilik yapamaz hale geldi sözlerini kullandı. Yine aynı şekilde aramıza katılabilecek arkadaşlar olabilir dedi. Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceklerini de dile getirdi. Kararlıyız, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Niyetimiz hayırdır, yolumuz hayırlıdır dedi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ivmelenmesi için de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalıştığını sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesini değerlendirdi. Şiddete özendiren ve bağımlılık oluşturan içeriklerden sapkın akımlara, sanal zorbalığa kadar bunların hepsine yönelik tedbirlerimizi alıyoruz. Yaş doğrulama sistemiyle internet artık 15 yaş altı çocuklarımız için daha güvenli hale gelecek dedi. Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında final bu gece. Yarışma İsrail'in katılımı nedeniyle boykot kararlarının gölgesinde gerçekleşiyor. Final günü öncesinde Viyana'da protesto konseri düzenlendi. Başta İspanya olmak üzere İsrail'e yoğun tepki devam ediyor. Bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da da sokaklar hareketli. Nakba'nın yani Filistinlilere şiddet kullanılarak yerlerinden edilmelerinin 78. yılı nedeniyle destek yürüyüşü düzenleniyor. Ve yurda dönüyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de erken seçim çağrısını bir kez daha tekrarladı. CHP lideri, ben bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam dedi.
1: Sandığı koy, gel karşımızda aday ol. Hodri meydan, kazanırsan ben gidiyorum. Kaybedersen bu ülkenin önünü açıyoruz. Korkmuyorsan hodri meydan. İçeri de atsalar, her türlü kötülüğü de yapsalar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşü engellenemez.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar geldi. 19 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlıktan faydalanmak için yeniden ifade vermek istediği öğrenildi. Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla görevden alınan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Kara, 46 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baklava kutusu içinde para aldığı anlara dair görüntüleri ortaya çıkan başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e de 40 yıl hapis cezası verildi. Meclis lokantasında stajyer öğrencilere istismar iddiasıyla açılan davada 5 sanığın 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Duruşma 5 Haziran'a ertelendi. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 1021 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 319'u tutuklandı. 48 milyar lira değerinde mal varlığına el kondu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçun ve yolsuzluğun ucu nereye dokunursa dokunsun devletimiz demir yumruğunu indiriyor dedi. Kayseri'de konuşan bakan, yeni ve sivil bir anayasa beklentisinin de zirveye ulaştığını söyledi. Yeni binalarda artık enerji kimlik belgesiyle bina yaşam döngüsü analizi şartı aranacak. 10 bin metrekare ve daha fazla alana sahip binalar için bina yaşam döngüsü analizi zorunlu hale geldi. Artık binaların sera gazı emisyonu ölçülerek belgelendirilecek. Uygulama 1 Ocak 2027'de başlıyor. Kuryelerin mesleki yeterliliklerini sağlamaları için SRC kurye belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. 1 yıllık geçiş süreci uzatıldı. Kuryeler yıl sonuna kadar bu belgeyi almak zorunda. Şehirler arası otobüs biletlerinde yeni bir dönem başlıyor. Hareket saatine 12 saat kalana kadar artık tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale geldi. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs pazartesi günü başlıyor. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: Trendyol Süper Lig'deki 5. yarışı bugün noktalanıyor. Göztepe ve Başakşehir gelecek sezon Avrupa Kupaları hayalini sürdürebilmek için saat 20'de sahaya çıkacak. Göztepe Samsun Spor'a, Başakşehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. 22 Mayıs Cuma günü oynanacak Türkiye Kupası finalini Konya Spor kazanırsa son bilet yeşil beyazların olacak. Finali Trabzon Spor kazanırsa Göztepe veya Başakşehir gelecek sezon Konferans Ligi'nde ön eleme turu oynayacak. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yeni sezonda şampiyon olmak zorunda dedi. 7 Haziran'daki seçime girmeye hazırlanan Sarı Lacivertlilerin eski başkanı, camianın kenetlenmesi gerektiğini vurguladı. Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek 1. Lig playofflarında finalin adı belli oldu. Bodrum Futbol Kulübü'nü uzatmada eleyen Çorum Futbol Kulübü, finalde Esenler Erok Spor'la eşleşti. Playoff finali 24 Mayıs Pazar günü Konya'da oynanacak.

0: Otokratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Türkiye en yağışlı Mayıs aylarından birini yaşıyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Ankara ve Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Antalya parçalı bulutlu 23 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Tekirdağ-Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometrelerinde asfalt çalışmaları yürütülüyor, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
5: Melih'in sevgi çemberi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Seninle.

0: kaçırma.
1: En uygun.
2: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
5: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
6: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Ben sana güveniyorum. Hatta bir şey itiraf edeyim. Sana hayatta kimse güvenmediğim kadar güveniyorum.
7: Ya insan şöyle bir çiçeğin solup gitmesine müsaade eder mi?
6: Öyle bir şey olmayacak. Bak dilimde tüy bitti artık. Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Hapis mahpus unut onu.
8: Çirkin sezon finaliyle yarın akşam Star'da.

Müslüm Baba candır, gerisi heyecandır diyoruz. Ama radyoları başında krala gönül veren dostlar içerisinde görüyorum ki yahu Melih'cim kesmedi kardeşim, bir Baba Müslüm daha dinlesen şöyle oh diye bir keyif alırız diyenleri duyuyor gibiyim. Hemen anında görüntü. Bir Baba Müslüm şarkısı daha dinleteceğim. Sevgili Harun abim şu an Bayrampaşa'da tatlılar arasında beni dinliyor. İnşallah ömrün hep böyle ağız tadıyla devam etsin Harun abi. Selamlarımızı iletiyorum. Rıfat abime de çok çok selam et. Yine Bayrampaşa'dan kıymetli kardeşim sevgili Mehmet. Ne demiş bakalım. Abi yoldayım, pikniğe gidiyoruz. Annem, babam, hanım, çocuklar, herkese selam istiyorum demiş. Bir de gelin kızım Gizem için diyor. Vay maşallah. Mehmet'im çok öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Güzel sohbetlerle aile saadetiniz daim olsun inşallah. Efendim ikinci ve son saate girdik. Ve ne yapıyoruz? Hemen şöyle keyifli şarkıları sıralamaya devam ediyoruz. Bu arada bugün ne dedim? Yine yayın açılışında ve yayın içerisinde de hatırlattım. Duymayı ve dinlemeyi istediğiniz şarkı ve sanatçılar için Instagram'da mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazmanız yeterli. 16'ya kadar vakit yettiğince inşallah keyifli istekleri dinletmeye devam edeceğim.

Kadınlar çocuksu mahzun yüzüne mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün.

Öncesinde efsane Müslüm Baba yorumları, ardına yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu derken son yıllarda yapılmış en güzel arabesk şarkısı Dertliler Meyhanesi Serkan Kaya ve yavaş yavaş birlikteliğimizde de son demleri yaşıyoruz. Tabii biraz bugün şarkıların o ahengine kendimizi fazlasıyla kaptırdık. Vallahi keyifle dinledim. Ben çaldığım için söylemiyorum. Çünkü seçen sizlersiniz. Ben sadece elçi oldum güzel duygularınıza. Bu ana kadar vakti güzel şekilde değerlendirdiğimize inanıyorum. Geri kalan vakitte de birkaç keyifli şarkıyı şöyle yine sıralamaya devam edelim. Kısa bir aranın ardına da inşallah bugüne özel veda için, final için bir kez daha huzurlarda olacağız. Efendim Kral FM'de 16'ya kadar Melih'in sevgi çemberi emrinize amade.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
4: Enuygun.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
7: Bu hafta sonu alışverişini getirle oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
8: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi

0: Şeker'den UNA. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
5: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
6: Agesa ile geleceğine yatırım yapanlar

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışı.

0: Hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da...

0: Şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Efendim güzel bir cumartesi gününde Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra 18'e kadar en kral 20 listesi emrinize amade. 18 itibariyle kıymetli dostum sevgili Kaptan Şener Kral FM'de mikrofon başında olacak. Şener'e kolaylık başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Pazartesi günü inşallah 19-21 arası yeniden Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, Allah'a ısmarladık.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometrelerinde asfalt çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
2: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi olarak da bilinen 31.

Taraflar Konferansı bu yıl Kasım ayında Türkiye'nin başkanlığı ve ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşecek. Organizasyonun gündeminde enerjide yeşil dönüşüm ve iklim eyleminde uygulama aşamasına gelinmesi gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor. Stockholm Çevre Enstitüsü Katılım ve Etki Direktörü Markovic, COP31 zirvesinin enerji krizinin yaşandığı bir dönemde fosil yakıtlardan çıkış için önemli bir zemin oluşturabileceğini söyledi. Türk bilim insanları halk arasında yan yüzmeleri nedeniyle yangıç yani Gamarus olarak bilinen Amphipoda grubuna ait 4 yeni endemik türü bilim dünyasına tanıttı. Morfolojik ve moleküler incelemeler sonucunda söz konusu böceğin dünyadaki benzer türlerden farklı, bilim camiası tarafından bugüne kadar tanımlanmamış yeni türler olduğu ortaya çıktı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da Megakent İstanbul'da başlıyor. Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek festival, enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak. Antarktika'nın onlarca yıl boyunca Kuzey Kutbu'ndaki hızlı erimeden korunduğu düşünülürken, 2015 yılından itibaren yaşanan radikal değişimlerin arkasındaki gizem çözüldü. Bilim insanları, Antarktika'daki deniz buzlarının son 10 yılda yaşadığı dramatik düşüşün nedenini, rüzgar ve okyanus sıcaklıklarının tetiklediği ve bölgeyi dengeden çıkaran bir iklim kaosu zincirine bağladı. Depozitosu olan ambalajlar uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor. Sistem atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve doğal kaynak kullanımının azaltılması hedefiyle ülke genelinde uygulamaya geçecek. Doğa uygulaması 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde başlıyor. Çevre Bülteni.

En Kral 20. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e şahit olan Baboş'la En Kral 20 listemizde bu hafta 20 numara.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Baboş şarkısıyla İbrahim Tatlıses'i ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada son zamanlarda dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyli'ye ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer listemizin bu hafta 19 numarasında.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil listemizde 18 numarada yerini alıyor.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
2: En uygun. TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

Ticari araçla takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: bulunduruyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM ve Ford Trucks yeniden Türkiye turuna çıkıyor. Ve Ford Trucks F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla Kralcılar'la birlikte olacak. 18 Mayıs'ta Konya Nakliyeciler sitesindeyiz. Sürprizlerle buluşmak üzere.

Listemizin 18 numarasında Kan Çiçekleri şarkısıyla Özlem Özdil'i dinledik. 17 numarada yeni teklisini sevenleriyle buluşturan Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısıyla çıkış yakalayan sanatçı en kral 20 listemizde 17 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 16 numarasına. 16 numarada Türk müziğinin duygusal hafızasında iz bırakan, yorumuyla fark yaratan Ümit Yaşar var. Sanatçı merakla beklenen yeni çalışması Yürüdüm'le müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Modern arabeskin en iyi örneklerinden biri olmaya aday olan eser, ayrılığın ve kabullenişin en yalın halini dinleyicinin kalbine işliyor. Söz ve müziği pop ve arabesk müziğin hit fabrikası olarak bilinen usta isim Ersa Yüner'e ait olan şarkı, Alper Atakan'ın modern ve etkileyici düzenlemesiyle hayat buluyor. Ümit Yaşar, Yürüdüm'le listemizde 16 numarada yerini alıyor. Sözle...

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında şarkılarıyla milyonları peşinden sürükleyen Blok 3 var. Sözü ve müziği Hakan Aydın'a, aranjesi Narko ve yine Hakan Aydın'a ait Kusura Bakma ile Blok 3 bu hafta 15 numaraya yerleşiyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında sözü ve müziği Cevher'e ait, hayata karşı dimdik durmayı ve her düşüşten sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı simgeleyen umut ve direnç temalı şarkısı Vurulduysam Kalkarım var. Düzenlemesi Caner Tepecikli'ye ait şarkısını sevenleriyle buluşturan Cevher, bu hafta 14 numarada yerini alıyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada Akustik Renkler 2'nin yeni şarkısı günün birindeyi müzikseverlerin beğenisine sunan Elif Buse Doğan var. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan, müziği Selahattin Cesur'a ait şarkının düzenlemesi Özdemir Gür imzası taşıyor. Elif Buse Doğan günün birindeyle bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısını kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler, En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara. Belki

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada uzun bir aranın ardından yeni teklisi Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile sanatçı bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında paket peynirlerde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: bilgisayar.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometrelerinde asfalt çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS sizin için seçti.
9: En Kral 20.
10: Listemizin 11 numarasında Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı'yı dinledik. Geldik listemizin 10 numarasına. 10 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcu.

şarkıcılarından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse'ye ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya, Dertliler Meyhanesi ile bu hafta listemizde 10 numarada yerini alıyor. Efkarlı.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semicenk bu hafta listemizde 9 numarada.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait. Meğerse şarkısıyla sanatçı listemizde 8 numarada.

0: bir tek sen.
1: En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden, ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaşı'na ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve duayla anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü ile listemizin 7 numarasında.
2: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışılmış. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis ev basmaz.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seni boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

0: dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma günü. Daima ilk şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.
1: En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada yeni şarkılarından Üzülmedim Ki ile çıkış yakalayan Semih Cenk var. Karışık Kaset 2 albümünün çıkış şarkılarından olan ve sözleri Kudret Akpınar, müziği Naci Eray, düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyan şarkısıyla Semih Cenk listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada geçtiğimiz haftalarda 1 numarada ağırladığımız 1980'li yıllara damgasını vuran ve bir Orhan Gencebay klasiği olan Doğan Bir Pişman şarkısına güçlü yorumuyla tekrar hayat veren arabesk müziğinin güçlü seslerinden Özgür Alter var. Sözü ve müziği Orhan Gencebay'a ait şarkının düzenlemesi Samim Sakaryalı ve Fırat Özbaylar imzası taşıyor. Özgür Alter, Doğan Bir Pişman'la listemizin 5 numarasında.

0: Ne 11'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Ne 11'de. Ne istersen Ne 11.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
4: hep edin, havada karada çekerim. Yüksel abiye, üst geçide bak abiye.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Böyle bir şey olmayacak, bak dilimde tüyü bitti artık. Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Hapis mapis unut onu.
4: Ama benim sana bunları anlatmam lazım. Yoksa Kadir her şeyini kaybedecek.
3: Meryem aç şu telefonunu, hadi Meryem, hadi Meryem aç şu telefonu. Sakın yapma böyle bir şey, sakın lütfen yapma.
0: Çirkin sezon finaliyle yarın akşam Star'da.
5: En Kral 20.
0: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında 90'lı yıllara damgasını vuran ve 2025 yılı Eylül ayında aramızdan uğurladığımız Güllü'nün seslendirmiş olduğu Oyuncak Gibi şarkısına kendine has yorumuyla hayat veren Aleyna Tilki var. Sözleri Fethi Demir, bestesi Kenan Mete ve aranjesi Mert Arda Büken imzalı şarkısıyla sevenlerine seslenen başarılı sanatçı En Kral 20 listemizde bu hafta

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Oyuncak Gibi şarkısıyla Aleyna Tilki'yi ağırladık. 3 numaradayız. 3 numarada modern ve etnik müziğin en başarılı temsilcilerinden usta sanatçı İsmail Tunç Bilek, müzik severleri geçmişin derinliklerinden gelen bir ezgiyle buluşturuyor. Anadolu'nun anonim halk ezgilerinden Pınar'ın başına kurmuş kazanı, Tunç Bilek'in bağlamanın ruhuna dokunan tekniği ve benzersiz müzikal vizyonuyla yeniden hayat buluyor. Sanatçı Pınar'ın başına kurmuş kazanıyla zirveye emin adımlarla yükselmeye devam ediyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Aşk ve Ötesi albümlerinin Var mı Aşktan Ötesi şarkılarını geçtiğimiz haftalarda sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu var. Şarkının sözü müziği ve aranjesi Fatih Ahıskalı imzası taşırken solo vokalde yine Murat Coşkun'un yorumuna kulak veriyoruz. Var mı Aşktan Ötesi ile Karaf grubu bu hafta zirvenin ortağı oluyor. Masada

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.
2: Babaş mıydı derdim var sorma, derdim inanımda durma.
1: 19 numara.
3: Sen eller üzer seni dayanamazsın, bu dünyayı tanıyamazsın.
1: 18 numara.
4: Türk

0: 15 numara.
1: Senden geçemiyorum ben hala, kusura bakma, özledim ama söylemiyorum.
0: 14 numara. Numara.
2: Senin de saçına karlar yağacak, senin de gözüne yaşlar dolacak.
0: 12 numara.
3: Umdum dağlara karlar mı yağdı, İçinde bu kadar öfke mi vardı.
0: 11 numara.
4: Yok öyle hakkını vermeyene sevda, adım
0: En Kral 20 10 numara.

0: 9 numara.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
0: 8 numara.
2: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpiklerin. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim.
0: 7 numara.

0: aldım.
1: En Kral 20.
2: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında Kapını Çalarsa Mazi'nin Eli şarkısıyla başarılı sanatçı Ceylan var. Sözleri Cemal Safi, müziği yine 80'li yıllara damgasını vuran Orhan Gencebay'ın da seslendirdiği şarkının aranjesi Caner Tepecik imzası taşıyor. Ceylan Kapını Çalarsa Mazi'nin eliyle bu haftada yükselişini sürdürerek zirvenin sahibi oluyor.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
2: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 1850 mililitrelik Domestos çamaşır suyu çeşitleri 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
2: Migros.
3: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB...

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdoker ben. Bugün 16 Mayıs Cumartesi günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. 18 bültenine yargıdan gelen iki sıcak başlıkla giriyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağını ortaya çıkardı. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 kişi tutuklandı. Diğer 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Tutuklanan zanlılar casusluk suçundan yargılanacak. Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist de bugün Eskişehir'de yakalandı. Irak uyruklu terörist cezaevine gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkent Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine değinen Erdoğan, önemli kararlar alınmasını bekliyoruz dedi. Ayrıca dünya barışı için İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması gerektiğini de söyledi. Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifini de yineledi. İç politikaya da değinen Cumhurbaşkanı, bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuştur, CHP belediyecilik yapamaz hale geldi sözlerini kullandı. Yine aynı şekilde aramıza katılabilecek arkadaşlar olabilir dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri de sevindirmeyeceklerini dile getirdi. Kararlıyız, bunlara fırsat vermeyeceği sözlerini kullandı. Cumhurbaşkanı son olarak 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesini de değerlendirdi. Şiddete özendiren ve bağımlılık oluşturan içeriklerden sapkın akımlara, sanal zorbalığa kadar bunların hepsine yönelik tedbirlerimizi alıyoruz. Yaş doğrulama sistemiyle internet artık 15 yaş altı çocuklarımız için daha güvenli hale gelecek ifadelerini kullandı. Amerika, İsrail ve İran hattında savaş devam edecek mi? Taraflar arasında ateşkes 8 Nisan'da ilan edildi ancak hala anlaşmaya varılamadığı için bu soru güncelliğini koruyor. Amerikan basınında Washington ve Tel Aviv'in olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde olduğu iddiası yazılıyor. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da henüz kararını vermediği vurgulandı. Öte yandan Başkan Trump'ın Çin ziyaretinin ardından Rus lider Putin de rotasını Pekin'e çevirdi. Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edeceği açıklandı. Yurda dönüyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de erken seçim çağrısını bir kez daha tekrarladı. Özel, ben bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam dedi.
2: Sandığı koy, gel karşımızda aday ol. Hodri meydan, kazanırsan ben gidiyorum. Kaybedersen bu ülkenin önünü açıyoruz. Korkmuyorsan hodri meydan. İçeri de atsalar, her türlü kötülüğü de yapsalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşü engellenemez.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlıktan faydalanmak için yeniden ifade vermek istediği kaydedildi. Antalya'da ise Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla görevden alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yargılandığı davada Kara için 46 yıl 10 ay hapis cezası çıktı. Baklava kutusu içinde para aldığı anlara dair görüntüleri çıkan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Siber suçlarla mücadele kapsamında

0: Son 5 günde 1021 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 319'u tutuklandı. 48 milyar lira değerinde mal varlığına el kondu. Milli Eğitim Bakanlığı okul saldırılarının ardından yeni tedbirler devreye alınacağını açıklamıştı. Bu kapsamda veli randevu sistemine ilişkin bir güncelleme geldi. Artık okullarda veliyle görüşmek üzere randevu alabilecek, bu kayıtlar ve görüşme nedeni bakanlıkça takip edilecek. Kuryelerin mesleki yeterliliklerini sağlamaları için SRC kurye belgesi almaları zorunlu hale getirilmişti. Bir yıllık geçiş süresi uzatılıyor. Kuryelerin yıl sonuna kadar bu belgeyi almaları zorunlu. Kurban Bayramı tatili öncesinde otobüs biletleri için önemli bir düzenleme var. Artık şehirler arası otobüs bileti hareket saatine 12 saat kalana kadar kesintisiz şekilde iade edilecek. Yönetmelik öncesinde bu süre 24 saatti. Ayrıca biletler artık sefer saatine kadar açığa alınabiliyor. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs pazartesi günü başlıyor. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Ve 28 yıldır kanserle mücadelede öncü rol üstlenen LÖSEV, Kurban Bayramı'nın sevincini yalnızca lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara değil, yetişkin kanser hastalarının da evlerine ulaştırmaya devam ediyor. Yardımlaşma ve paylaşmanın mutluluğunu tam 24 yıldır vekaleten kurban bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran LÖSEV, bu yıl için vekaleten kurban bağış bedelini 21 bin lira olarak açıkladı. Bağışlarınızı Türkiye'deki tüm banka şubelerinden bağış ekranları aracılığıyla masraf ödemeden veya internet bankacılığı üzerinden Türkiye genelindeki PTT şubelerinden ya da LÖSEV'in web sitesinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca tüm operatörlerin faturalı hatlarından da 3406 kısa SMS hattına LÖSEV, bağış, mücadele, can, tuğla kelimelerinden birini yazarak kısa mesajla lösemi ve kanser tedavisi gören binlerce çocuğa desteklerinizi iletebilirsiniz. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçları oynanıyor. Şampiyon Galatasaray ve 2. Fenerbahçe'nin rakipleri ligde kalma mücadelesi veren Kasımpaşa ile Eyüpspor. Maçlar yarın saat 20'de başlayacak. Süper Lig'de 5. yarışı da bugün noktalanacak. Saat 20'de Göztepe Samsun Spor'a, Başakşehir'de Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Trendyol Süper Lig'de küme düşen son takım da belli oluyor. Antalya Spor'un puan kaybetmesi durumunda diğer denklemlere bakılmayacak. İkili averajlarda Antalya Spor rakiplerine karşı üstün. Küme hattındaki tüm maçlar saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

Haftanın en çok dinlenen şarkılarından oluşan En Kral 20 liste programımızın hemen sonrasında hafta sonu yolculuğu adına huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, takvim yaprakları 16 Mayıs 2026 Cumartesi gününde olduğumuzu gösteriyor. Hafta sonu yolculuğumuz yine birbirinden güzel şarkılarla başlıyor. Umut ediyorum Cumartesi gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da şimdiden çok güzel olsun diyelim. Kralcılarımızla birlikte şarkıları, duyguları paylaşmak adına bugün de buluştuk. Çok şükür. Hazırsanız buyurun, yaslanın koltuklara. Hem sizin yüreğinizdekilerin tercümanı şarkıları hem de duyguları paylaşma vakti. Kaptan Şener'le hafta sonu seyriniz başlıyor.

desem o günden önce yani. Öylece de gibi görünüyor. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Bede uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa, taşmaş da istemez.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
5: Abonelik de yok, aidat da yok.
3: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros, hepimize iyi gelecek.
10: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
11: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
10: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
11: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
12: İlaç gibi radyo.
13: Reklam.
14: Kaptan Şener.
12: İlaç gibi radyo.

Sevgili kralcılar, hafta sonu seyrimizi Mersin'den gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz Türkiye yollarındayız ve Ford Trucks'ın yenilenmiş F-Max'ini tanıtmaya, uzun yol kaptanlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Mersin'deydi en son yayınımız Cuma günü. Evet, Mersin'deki organizasyon sonrası hafta sonu bari Mersin'de olalım dedik. Pazartesi günü de Konya'da olacağız canlar. Bugün Mersin'den gerçekleştiriyoruz hafta sonu yayınımızı. İletişim bilgilerini bir hatırlatalım. Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabiliyorlar. Kral FM Kaptan Şener, unutmayın, takip edebileceğiniz adres ve oradan mesajlarınızı direkt mesaj bölümünden ulaştırabilirsiniz. Mehmet Ali Dursun, selamlarımızı iletelim takip eden dostlarımızdandı. Cemal Tosun abi selamlar. Etkinlikte motosikletle sizlere selam veren bendim. Yarın yola gitmesem yanınıza uğrayacaktım demiş Cemal Tosun. Selam olsun diyelim. İyi yolculukları olsun sevgili Cemal Tosun. Yüreğine sağlık olsun. Yine de müsait olduğun zamanda bekleriz diyelim. Yine bir etkinlikte buluşmak dileğiyle. Ankara'dan Muhammed'in mesajı galiba değil mi? Selamlar diyelim. Merhabalar Şener abi. Sincan L3B12 koğuşunda yatan abim Yiğit Can Arslan'a ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Sıradaki şarkı armağan olsun. Tüm kralcılara da selamlar demiş mesajında. Eyvallah, armağan edelim. Betül Ecem Karadöngel selamlar Kahramanmaraş'tan diyor. Türkoğlu C15 kardeşim Yunus Emre Avcı'dan, reisi Nurettin Güzik ve kardeşi Nefret Başaran'a sıradaki şarkı armağan olsun demiş. Betül'ün mesajıydı, dillendirdi ki Adem merhabalar iyi günler demiş. Bursa'dan Adem sevgilerimi selamlarımı sunuyorum demiş. Bizden de selam olsun diyelim sevgili Adem'e. Yaşar Tutuş yine birçok video ulaştırmış, teşekkür ediyorum, sağ olsun. Müsait olduğumuzda izleriz, takip ederiz. Selma Sar galiba bizleri dinliyormuş, selamlarımızı iletelim. Gülnaz Gelir Kayseri'ye selam olsun. Ne zaman Konya'dayız? Pazartesi günü. Evet, pazartesi günü Konya'da olacağız. Muhtemelen pazar günü geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Pazar akşamı Konya'da misafir olur. Pazartesi etkinlik sonrası yine yollara düşeriz. Hüseyin Elmas Doğru selamlarımızı iletelim, takip ediyormuş bizleri. Beyhan Latife Hanım selam olsun diyelim, yine çok güzel bir fotoğraf karesine yorum yapmış, çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. Sevgili Ali ile birlikte çekildiğimiz fotoğraf karesi. Evet, hafta sonu bir

Birlikteyiz. Bugün de onu o işinin başındayken, sahnede, sunumundayken izlemeye gideceğiz bakalım. Ali'nin sahne performansı nasılmış? Peki, sıradaki şarkılarla yolculuğumuz, seyrimiz devam etsin. Hafta sonu seyrinde Kaptan Şener'le birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bir

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Türk sanat müziğinden, Türk pop müziğine, arabesk müziğinden, fantezi müziğine, Türk halk müziğimizden tabii ki sizlerin beğeneceği her tarza kadar kralcılarla paylaşmaya devam edeceğiz. Hafta sonu yolculuğundayız. Kaptan Şener'le birliktesiniz. Günün akşam güneşi vakitleri yine sevgili kralcılarla paylaşmaya devam edelim. Duygularımızı paylaşalım, şarkılarımızı paylaşalım. Her nereden takip ediyorsanız bütün bulunduğunuz o güzel coğrafyaya selamlar olsun diyelim. Mersin'den yayınımız ikinci saatte de devam edecek sevgili kralcılar. Alemin kralından hiçbir yere ayrılmayın. Bu güzel şarkıyla ilk saati sonlandıralım.

0: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Türkiye en yağışlı Mayıs aylarından birini yaşıyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Ankara ve Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Antalya parçalı bulutlu 23 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Tekirdağ-Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometrelerinde asfalt çalışmaları yürütülüyor, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kaptan Şener.
6: Ladies and gentlemen. Gentlemen, gentlemen.

İkinci saate hoş geldiniz. Kral FM'de Kaptan Şener'le hafta sonu yolculuğunuz devam ediyor. Güzel bir cumartesi akşamı olsun her birinize. Hafta sonu vallahi tatilde değiliz biz, çalışıyoruz. Mesaideyiz diyenler mutlaka vardır. Hafta sonunu güzel yüreklere, emekçi canlar, hepinize kolay gelsin. İyi mesailer olsun. Yollardaki güzel yüreklere iyi yolculuklar. Böyle hafta sonu trafik falan olmaz demeyin. Pikniğe gidenler, dışarıya çıkanlar hava almak için, böyle baktığınızda şehrin birçok bölgesinde, büyük şehirlerde yine aynı trafikle karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden güzergahlar kontrol edilsin. Hepinize iyi yolculuklar. Uzun yol kaptanlarımıza da selam olsun. Onlara da şarkılarımız armağandır. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi bizim için nöbette olan birçok meslek grubu. Tek tek sayamayacağım ama her birine buradan vukuatsız iyi nöbetler diliyorum. Ayağınıza taş değmesin canlar. İyi ki varsınız, müteşekkiriz. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler olsun. Sevdikleri, sevenleriyle çok güzel bir hafta sonu geçirsinler. Kral FM'de Kaptan Şener'le hafta sonu seyrinde ikinci saate hoş geldiniz. Buyurun şarkıları paylaşmaya devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Ben sana güveniyorum. Hatta bir şey itiraf edeyim. Sana hayatta kimse güvenmediğim kadar güveniyorum.
5: Ya insan şöyle bir çiçeğin solup gitmesine müsaade eder mi?
4: Öyle bir şey olmayacak. Bak dilimde tüyü bitti artık. Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Hapis mahpus, unut onu.
1: Çirkin sezon finaliyle yarın akşam Star'da.

Doğan Yılmaz selam olsun diyelim, şarkılarımızı armağan edelim. Yayınlarımızla ilgili bir bilgilendirme yapmış, teşekkür ediyorum. Emine Hanım Hollanda'dan bizleri takip ediyordu, selamlarımızı iletelim her zamanki gibi. Tuğba Çalık, inşallah bir organizasyonda yine bir arada oluruz diyelim. İstanbul'a çok fazla gelemiyorum malum, biliyorsunuz. Karavandan yayınlarımla genelde Ege'deyim. Artık oralarda denk geliriz belki. Mehmet Ali kardeşim selam olsun, yine Deniz Tavas'tan takipteydi. Nursayın'a selamlarımızı gönderelim. Bir başka dinleyicimiz, hemen bakıyorum, her gün bizleri dinleyen canlar, Turgay Varol, hoş geldin kaptan, kolay gelsin demiş, selam olsun diyelim. Pelin Hanım, her zamanki gibi Turna ailesi İstanbul'dan bizleri dinliyor, selamlarımızla diyelim Turna ailesine de. Sema Doğan Gölbaşı takip ediyor, iyi bir hafta sonu dilemiş, bütün kralcılara güzel bir hafta sonu olsun diyelim canlar. Mehmet Çelebioğlu takip eden kralcılardandı, kıymetli abim kaptan Şener, bizleri Mardin'de dinleyen Oktay Kurt abime bir şarkı mümkünse diyor, armağan ettik bile. Mustafa Göğebakan, servisçi Mustafa'mız, selamlar olsun diyelim. Yolculukta, seyirde beraberiz, yoklamada ben de varım. İzmir'den servisçi Mustafa, şarkıyı tüm güzel yürekli emekçilere ve kıymetli yolcularıma armağan ediyorum demiş. Armağanımız olsun. Muhterem ablamız, bilge bir doktor, en iyi ilacın ilgi ve sevgi olduğunu söylemiş. Ya işe yaramazsa diye sormuşlar. Gülümsemiş ve şöyle bir yanıt vermiş. O zaman dozu arttırın. Çok güzel bir sözmüş değil mi? Aynen öyle. Sevgi her şeyin ilacı, gerçekten öyle. Yine Sude Naz'ı görüyorum. Nurhan Kazmacı, Ayten ablamız, Sülay, Arzu Yılmaz. Buradan bir selam olsun diyelim. İbrahim kardeşim selamlar. Evet, yine İbrahim meslektaşımız takipteymiş. Leyla Zeynep Hanım, Nilgün Güllüoğlu, Nura İşcan, sevgili Mehveş, Ramazan. Evet, Ayten Bayar, Fatma Vural, görebildiğim isimlerden bazılarıydı. Kral FM'de Kaptan Şener'le hafta sonu yolculuğunda ikinci saatin o güzel yoklamalarını aldığımıza göre şarkılarımızla seyre devam edelim.

Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, matanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim. Kadın.

Biraz bugün cennet vatanımızı yine çok güzel coğrafyalarından Mersin'imiz dedik. Mersin'den yayınımızı gerçekleştirdik ve tabii ki Türkiye turumuz kapsamında bu gece de buradayız ama yarın yolculuk var muhtemelen. Konya'ya geçeceğiz. Pazartesi Konya'dan sesleneceğiz dostlarımıza. Evet sevgili Kralcılar, yayın sonrası da sevgili Ali'nin etkinliği vardı. Orada sunuculuk yapacaktı. Herhalde ona ziyarete gideriz diyelim. Buradan bir selam gönderelim bütün Kralcılarımıza, Mersin'de bizleri dinleyen canlara ve tüm Türkiye'de, hatta dünya üzerindeki bütün Kralcılar. Hepinize selam olsun. Güzel bir cumartesi akşamı olsun. Birazdan sevgili Ata cumartesi akşamınıza ortak olmaya gelecek. Kendisine iyi programlar. Hafta içi biz ondan yayını devralırken hafta sonu biz yayın devrediyoruz kendisine. Selam olsun, iyi programlar olsun diyelim. Pazartesi günü Konya'dan seslenmek dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener, usul.

Bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Saklısında kim bilir kaç yüreği bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları. Soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarında izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar. Sicim bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran Açelyalara. Bir meyhane bulur beni. Beyaz keten ikillenmiş masala. Yorulmuş bir rakı alır beni. Kalbime seni soran. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki? Meyhaneci 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım. Kavunun tadı zehir. Sen yoksun. Boynu bükük saatleri. Bu akşam yüreğimin güğümleri kalaylı. Gitmiyor be abla. Değiştir şu bant. Bu ne sevgi az. Bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Ah, ah, çalmıyor artık. Öyle ya, çoktan göçmüş Abdullah Yüce.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
1: MediaMarkt.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
0: İlaç gibi radyo.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Tahtadan Müzik Ziyafeti.
1: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

0: Hoş geldin diyenlere hoş bulduk diyelim. Sizlerin de keyifleri hoştur inşallah. 28 saatlik ayrılığın ardından saatimiz vaktimiz geldi, yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Yolun çarpıklığını arzu etmeyin diyen, Allah ve peygamberine itaat edin diyen, Allah katında tek din İslam diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.
1: Atadan müzik ziyafeti.

selamlar Atabey demiş Ayşegül. Bozüyük'ten Hasan. Bu güzel yayın için teşekkürler demiş. Keyfini sür Hasan. İzmit'ten Kevser, kader mahkumlarına, seyirte kavuşamayanlara. Nevşehir'den Murat Aker, eşi Saniye'ye. Manisa'dan Nezih. Fahrettin. Yıldız Salman, Eskişehir cezaevinde yatmakta olan Adanalı Hüseyin Şirin'e. Yaşı Aktepe'den Veysi Başkan'a çok selamlar denmiş. Ankara Altındağ'dan Ramazan. Eşi Selma'ya. Kadıköy'den Serdar. Eyvallah Serdar. Yüreğine sağlık, satırlarına sağlık. Üçlük hazırlamış. Kuşadası'ndan Perihan, Cezendik eşi Hüseyin Gökçenoğlu'na. Balıkesir'den Özlem, Cezendik eşi İsmail.

Gurbetçi Sema yine yollardaymış. Macaristan'da izliyor. Almanya'ya doğru gidiyoruz. Kütahya Gediz'deki aileme demiş. Bir de resim paylaşmış. Hayırlı yolculuklar. Denizli'den Süleyman. Eşi Fatoş'a. Bursa'dan Medet eşiyle dinlediğini belirtmiş.

Ben hoş geldin demişti. Diyor ki mutfağımda diyor keyifle dinliyorum demiş. Eyvallah. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı diyor Münise. Üsküdar'dan Münise. Torunu Azra, kızı Nil, torunu Ayşe, Naza ve bana. Uzun yol kaptanı Osman Baydoğan. Tüm kaptanlara. Ankara'dan Özer, eşi Gülay ve çocuklarına.

0: Teşekkür.
1: Gaziantep'ten Adem'iş arkadaşlarına, bütün uzun yol kaptanlarına. Eyvallah. Kırklar elinden Ayhan Üçlük demiş. Balıkesir'den Ercan Kısa. Kepsut'ta yatan değerlim Sinem Kaya. Suudi Ek ve Sibel Doğan. Şenur ve Özlem Hanım'a. Bolu'dan Muammer. Üçlüye talibim demiş. Bornova'dan Recep. Hastanelerde şifa arayanlara.

0: Bu saatin üçlüğü için harekete geçtim. Pelin'e ulaşamadık. İki kere aradım Pelin'i ama ulaşamadık. Hemen Mehtap'a döndük. Mehtap Kara hatta bekliyor. Mehtap merhaba, hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Nasılsın, iyi misin Mehtap?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım.
0: Allah, Allah iyilikler versin. Diyor ki Mehtap, İlk defa yazıyorum demiş. Fazla ev işi, çocuklar varken yazamıyorum ama dinliyorum demiş.
1: Evet evet.
0: Sessiz ama bugün sessiz kalmayan dinleyicilerimizden. Evet.
1: Ben sizi bekarlıktan beri dinliyorum.
0: Yıllardır dinliyorum diyorsun. Bir
1: evet,
0: de, bir
1: evet. Tekstildeyken.
0: Vay vay vay. Bir de bugün.
1: Ben şimdi şu anda 50 yaşındayım.
0: Maşallah.
1: Tekstildeyken 20 yaşlarından önceye kadar ben hep sizi dinliyorum.
0: Ne güzel, ne güzel. Yıllardır süren bir sevgi. Ama bugün bir de eşin gitmiş, hüzünlenmişsin. Ondan bu mesajı atmak, bu üçlüyü yapmak istemişsin.
1: Onu benim kız kardeşim benim adıma yazmış. Sürpriz yapmış. Yani ben şu anda sürprizim yani.
0: Güzel oldu diyelim o zaman.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Güzel oldu. Evet, üçlüğün başladı. Kız kardeşin senin adına yazmış, hazırlamış, göndermiş ama. Üçlüğün başladı Ayhan Aşan'ın bu güzel şarkısı. Eşim uzakta demiş. Çalışıyor çiftlikte. Sizi dinleyecek. Zahmet olmazsa çalar mısınız? Bekleyeceğiz diyerek buradaki satırlar mesajı tamamlamışsın.
1: Evet, aferin.
0: Hadi gönlünce seslen üçlüğünü dinleyelim Mehtap.
1: Bütün sevdiklerime, aileme, öncelikle size ve bütün yol gözleyen, uzakta olan gurbetçilerimize gönderiyorum.
0: Hadi sözümüzü de söyle şimdi.
1: Şimdi üçlük zamanı o zaten.
0: Helal. Yine görüşürüz inşallah. Kendine iyi bak.
1: İnşallah. Teşekkür

0: düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözümde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: kısmetim.
1: Üçlüyü tamamladık. Hemen mesajlara dönelim. Gaziantep'ten Ali. Her Ali Gariboğlu arkadaşların selamı var demiş. Aleyküm selam. İzmit'ten Sultan.
0: Hatırla beni.
1: Şu an yoldayım. Sadece şarkı bana gelsin demiş. Yani kendisini armağan etmiş. Eskişehir'den Yavuz Müslüm Abadan ailesine. At abim sesini duyunca huzur buluyorum demiş. Harikasın diyor Mustafa Tüfek Bartın'dan. Gazi Osman Paşa'dan Nilgün. Almanya'dan Mehmet Hüseyin Altın'dan. Hollanda'dan selam demiş. Oğullarım Aras ve Osman'a Necati armağan etmiş. Nevşehir'den Engin üçlük demiş.

Arkadaşları taksici Levent, eczacı Caner, muhtar Akif Ceylan'a, Almanya'dan Deniz gerçek sevenlere, Gaziantep'ten İnci Cezaevindeki oğlu Ahmet Aykal'a, Ankara'dan Egemen Çakır, Ömer Bayraktar adına yine üçlük göndermiş, Kocaeli'nden Raşit, Sinop Ayancık'tan Ferhat, Ayancık Belediyesi fen işlerinde çalışan kardeşi Kel Emrah'a, Diyarbakır'dan Necla oğlu Muhammed'e ve koğuş arkadaşlarına, Gaziantep'ten Turgut, cezaevindeki kayınçosu Ahmet için, Manavgat'tan Ercan, canım eşim Hülya'ma, Yenişehir'den İbrahim,

Atakum'dan Hasan, mesaide çalışan Ümit Bey sizlerle izlenmiş. İnegöl'den Hayati, Konurlar Mahallesi sakinlerine. Adem Serkan, Canberk Cavit ve Sedat abimize denmiş. Kütahya'dan Özcan selamlarını göndermiş. Süleyman Beyaz, şoför arkadaşlara, Almanya'daki abisine, Diyarbakırlı Ramazan Beyaz'a, Sakarya Karasu'dan Murat, Meryem'e.

Davacıyım Felek senden. Selam kardeş demiş. Almanya'dan Iğdırlı Atalay Göl. Spor salonundayız, spor yapıyoruz. Eşine armağan etmiş şarkılarımızı. Üzeyir Sakarya Çerkezköy'de oturuyorum demiş Bülent Ersoy'dan bütün arkadaşlara.

0: Beni diyor gençliğime götürdün ata demiş Münise Üsküdar'dan. Samsun'dan kaptan Necip Üçlük demiş. İzmir'den Kader. Sevdiği eşi Erdal'a.
1: Bu programda
0: Feray göndermiş bir mesaj, eyvallah. Kralsın demiş Sakarya'dan Tuncay. Pamukova'da sevdiği Duygu'ya. Erzurum'dan Esat. Erzincan Kadın Kapalı Cezaevindeki Bahar'a. Kral varsa biz de varız demiş kocam İsmail için Antalya'dan Eylülzade. Trabzonlu Mehmet Azer Bülbül'den ille desen. Sultanbeyli'nden Soner. Yağmur altında çay eşliğinde seni dinlemekteyiz hatunum Zeynep'e. Konya'dan Halil, İbrahim Tatlıses'ten. Eskişehir'den Mehmet, dünyanın en güzel kül kedisine diyor. Kül kedime. Şarkışla'dan Müşerref,

0: Kayseri Develi'den Gökhan Es. İbrahim Özçimen'e ve Duygu Özçimen'e.
1: Kimsesiz gibi.
0: Diyarbakır'dan Efe, annem Sevgi'ye.
1: Eskiden de o.
0: Milas'tan Zeliha, acımasızlara.
1: Eskiden de o.
0: Kader Muğla Seydi Kemer Cezaevindeki oğlu, oğlunun babası Faruk Aydın'a denmiş. Sivas'tan Şerafettin. Çok sevdiği Recep ve arkadaşlarına. Ankara Mamak Kayaş'tan Emre Polat, Deniz Polat'ın kardeşi denmiş. Feyzi abimin yanındaki bütün dostlara diyor. Nazen selamlarını göndermiş.

Karaman Ermenek'ten Hasan anne babasına ve abisine armağan etmiş. Şarkılarımızı Balıkesir Manyas'tan Bilgin Gülşen, Hakan Gülşen için diyor. Bursa'dan Mert. Erkan Selvi abime tüm kralcılara. Sivas'tan Meryem Demir. Cezayir'deki oğlu Berat'a. Zeytinburnu'ndan Müjdat, 35 kişi dinlemede izliyor. Üçlüktenmiş. Anamur'dan Rasim, Fatma Doğan'a. Azerbaycan'dan selamlar. ETS 2 oyundan dinliyorum denmiş. İstanbul'dan Mevlüt, Trabzon Bahçeci'ye. Tedbine yatan abim Savaş'a. Savaş Han için diyor. Samsun Belediye Evlerinden selamlar demiş Orhan Semiz. Tüm dinleyenlere ve annesine.

İstanbul Tuzla'dan Selim Satır. Gece vardiyasında çalışıyoruz arkadaşlarla, dinliyoruz demiş Cengiz Kurtoğlu'ndan. Tokat Erbağ'dan Mustafa gece vardiyasındayız diyor Ferdi Baba'dan. Yıkama bölümündeki arkadaşlara. 5 kişi dinliyoruz Edirne'den. İsim yazılmış mı yazılmamış eyvallah. Antalya'dan Bayram. Eyvallah, kolay gelsin diyor. Yollar sizinle akıp gidiyor demiş. Tüm uzun yol kaptanlarına, tüm kralcılara diyor. Ordulu Bünyamin. Sivas'tan Şevval, Biricik abisi Volkan'a. Gaziantep'ten İlhan. Azer Bülbül'den. Esenler'den Şaban. Tüm dinleyenlere. Ordu Perşembeli tır şoförü Şevki. Bülent Ersoy'dan tüm kralcılara. Seyran Tepe'den Hasan, İstanbul Seyran Tepe'den. Sıradaki şarkı diyor. Samsun'dan Hanifeoğlu Semih.

0: mesajlara ufak bir virgül koyalım. Zaman hızla ilerliyor çünkü bu saatin üçlüğünü yapalım hemen. Yine onay verdiğim mesajlardan. Aslı'yı aradık, ulaştık. Hatta bekliyor kendisi. Aslı, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Dertli Aslı, dertli Aslı'yı anlatacak bu şarkılar.
1: Gibi gibi.
0: Gibi gibi. Peki, öyle olsun bakalım. Aslı, şarkıların başladı, üçlüğün başladı.
1: Teşekkür ederim.
0: Keyfin, sağlığın, saatin yerinde mi?
1: Çok şükür, hamdolsun.
0: Allah şükrünü arttırsın.
1: Amin.
0: Mesajın kısa, iyi yayın.

Üçlü tamamladık bu güzel şarkıyla. Hemen mesajlara dönelim. Kocaeli Kartepe'den Hasan Ömer Şahin. Çok sevdiği sultanına. Kıbrıs'tan can dostum İbrahim'e ve Cemre'me demiş bir sevenimiz. İstanbul'dan Fedai Özdemir. Eşi Yüksel'e, kızı Ayşe Sıla'ya, aslanoğlu Mustafa Baran'a. Yalova'dan Baha, nişanlısı Aslı'ma diyor. Niğde'den canım oğlum Uygar Emir ve dünyanın en tatlı kadını Meryem Hanım'a demiş bir sevenimiz. 10T0041 Suat, Doğu Beyazıt Hudut'ta askerlik yapan oğlu Fırat Demir'e ve tüm askerlerimize. Kıbrıs'tan Adem Aktaş, moralim çok bozuk demiş. Bursa Yenişehir Çay Ateşi'ndeki Batak ekibine denmiş. Sultan Gazi'den Yılmaz, eşi Büşra'ya. Fransa'dan Kerim'den

0: İstanbul'dan Fırat, Ali amcama selamlar demiş. Samsun Alaçam'dan Kadriye, işe geldim diyor, serviste seni dinledik, yayın aratıcım demiş. Emel'in kızı Lara, annem şu an seni mutfakta radyodan dinliyor demiş. Cengiz Kurtoğlu'ndan.
1: Ömrüm senin olsun, aşkım canım olsun, dünya...
0: Avusturya'dan Emel, eyvallah. Silopi'den Emin. Sedat kardeşi Hüseyin'e. Orhan Gazi'den Körpe Sedat. Ferdi Baba'dan.

Mert Tuncay, Asil Gökay Kerem, Edirne'den tüm dinleyenlere, Bursa'dan Merve, Emircan Tolga babam ve annem için. Biricik sevgilim Gamze Güle. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş Milas'tan bir sevenimiz. Kuşadası'ndan İbrahim, çok sevdiği Ferhan için. Karacabey'den İsmail, memleketteki sadıcım Emre'ye. Hadımköy'den Cengiz, ailesine ve tüm Kuyucak Üzüm Diyarı'na.

Bu şarkımı dinliyor musun? İbrahim Alaca'nın doğum günü kutlarsanız sevinirim demiş. Biga'dan bir sevinimiz. Ankara'dan Betül. Sincan Cezan'daki Kadir Gümüşoğlu ve kader mahkumlarına. Muğla Ortaca'dan Durmuş. Eşi Songül'e. Muğla Milas'tan Nülüfer. Antalya'daki kızı Saide. Düğünde müzisyenlik yapan oğlu Yiğit'e ve yanında olan eşi Hasan'a. Erzurum'un soğuk yollarından Alper, İsmail ve Abdullah abime selamlar denmiş. İnegöl'den Onur. Tüm Tekel Kıraathanesine. Bursa'dan Ceylan, Ceylan Omay. Bir şarkı rica etmiş. Bursa'ya Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevindeki kardeşi Ferda Güven'e. Seferihisar Ülkmez'den Berber İsmail, İbrahim Erkal'dan. Bodrum Şeker Kuaför'den Ersinco. Batmanlı Yusuf Karaya. Maltepe F11'de eşim Tamer Kıran'a demiş. Onu çok özledim demiş bir sevenimiz. Sinop Gerze'den Bayram. Eşi İknur, kızı Ceylin, oğlu Eymen'e. Sakarya'dan Hatice. Konyalı yakışıklı kaptan Kasım Kaşdemir'e. Sivas'taki biricik eşim Nuran Ceylan'a, bütün gurbetçilere demiş bir sevenimiz. Samsun'dan İlkay, lojistikte çalışan arkadaşlara. Gaziantep'ten Mehmet Yılmaz, köye giderken dinliyoruz Müslüm Baba'dan. Babası Bekir Yılmaz'a. İstanbul'dan Süheyla.

demek karar kesin. Benden ayrılıyorsun. Bana olan aşkını burada bitiriyorsun. Sabredip gözyaşımı belki silebilirim. Senden bir başkasını sanma, sanma sevebilirim.

gitme canım bir tanem. Sen bensiz edemezsin. Bendeki bu sevgiyi kimseden göremezsin. Vazgeç bu kararından, sonra pişman olursun. Benim gibi seveni gerçekten zor bulursun. İnan ki zor bulursun. Zor bulursun.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kayseri'den Ömer. Benden çok uzakta olan iki küçük kuzularıma demiş. Üçlük hazırlanmış.
1: Senle yaşadığım oyunları.
0: Eyvallah. Onur Şimşek Sivas Gemereklilere, Ferhat ve Bahadır Şimşek'e.
1: Bir masalmış, bir yalanmışsan.
0: Taksici Aydın Kuru İstanbul'dan hayırlı geceler demiş. Bir şarkı rica etmiş. Ayvan Saray'dan Necat.
1: Benden ayrılır.
0: Müslüm Baba'dan.
1: Gittiğin o.
0: Ennur Söke cezaevindeki biricik sevgilisi Serhat Malgaz'a. Söke cezaevindeki Serkan Kargı'ya Aysu Akıncı armağan etmiş. Sinop Ayancık'tan Gülcan Kıraathanesi'nden Bayram Başkan'ın mekanından bütün müşterilere. Viyana'dan selamlar demiş. Arkadaşlarla dinliyoruz. Emin Hasan abi ve ben Ayhan Sütçü. Eyvallah. TGRT Haber kameramanı Yusuf Öztürk. Eyvallah.

Yolda dinliyoruz demiş Osman Kaya, Orhan Özkaya ve Ramazan Samsana. Samsama seni dinliyoruz demiş. Cem Uğurlu rahmetli anama diyor, onu çok seviyorum, çok özledim demiş. Yeni Bostan'dan Gökhan. Şu anda Meryem annem, eşim Melek ve kardeşim Fethi ile dinlemekteyiz. Bursa'dan Semih. Çok sevdiği eşine, Sevda'ya ve bana armağan etmiş. Orhan Gazi'den Feride. Balık tutuyorum demiş. Balıktaki kankalarıma, Körfez Sedat abime, kardeşim Ahmet'e. Kayseri'den İbrahim Yaman. İnce Su Süksünlülere, tüm kralcılara. İstanbul'dan Mevlüt, Trabzon'a. Cezayir'deki Savaş Han'a. Çelkit'ten Ali nöbette dinliyorum demiş. Tüm Bayburt halkına. Onur Yıldırım keyifle dinlediğini belirtmiş. O buğulu sesinle diyor, eyvallah gönlümüze ses veriyorsun demiş. Kartayfur'dan. Dünya tatlısına diyor Onur Yıldırım. Eskişehir'den Serpil ile eşi Mustafa'ya. O köyün adı arkadaşlar Erkan ve Resmiye'ye. Bağcılar'dan Şerafettin, biricik aşkına. Kayseri'den Ramazan, Ramazan Sağroğlu. Edirne Abalar köyünden kız gecemizde Gözde, Duygu ve Sevda. Tüm sevdiklerimize.

Sakarya GV'den Bülent, Çeşme Sezai Kökte'de Erdem Çakır, tüm Sakaryalılara, Kayseri'den İlyas, programını diyor 4 saat yapsan olmaz mı demiş. Eyvallah. Manavgat'tan Ahmet Türüdü, tüm kralcılara, tüm sevenlere. Afyon'dan Gökhan, eşi Şaziye'ye. Erzincan Refahiye Dumanlı Yayla'dan, Hakkı Bedo Burak Erhan'dan herkese selamlar. Balıkesir Bandırma'dan Efe Gülenbay, babası Ayhan Gülenbay'la dinlediğini belirtmiş. Edirne Uzunköprü Emir Erman, Ata Demirer'den denmiş. Unutma Beni şarkısı. İstanbullu Berkay'dan, Almanya Merve için denmiş. Almanya Duisburg'dan Mehmet.

sabahtan selamlar demiş Yavuz abime demiş bir sevenimiz. Adana'dan selamlar demiş canım eşim İsmail'e. Her şey bahane. Kanada'dan Hüseyin Demir. Memleketim Adana'ya demiş. Kader bahane. Selamlarını göndermiş eyvallah. Tarsus kadının kapalı cezaevinde yatmakta olan Ayşe Küçük Osmanoğlu ve arkadaşlarına diyor. Azra Su Çenet Ayşe diye gelen mesaj. Konya'da Ramazan eşi Marziye için. Kastamonu İl Özel İdare. Çınar'e Melikzade dallarımı kırdılar şarkısız mı? Bir sevenimiz. Gönlümün en kıymetlisi kuzum Zeynep için diyor Milas'tan bir sevenimiz. Bahadır İzmit'ten Bahadır. Gurbetteki can kardeşi Berkay'a. Tuzla sahil taksi etem. Eşi Melek oğullar Ercan ve Çağatay ve tüm içindenmiş. Konya'dan Sibel. Biricik eşine. Sevdiği Halil'e. Adana'dan Erdal eşi Meryem ve tüm sevenlerine. Almanya'dan Hatice. Sevgililerini göndermiş sağ olsun. Ankara'dan. İsimsiz mesaj geçtim bunu. Canım kocam Reha'ya demiş. Bir sevenimiz. İstanbul'dan Nurten. Bursa'dan İstanbul'a gidiyoruz. Arabada dinliyoruz Ferdi Baba'dan. Eşim Hamit'e.

de 10 koşunda yatar Ramazan Dündar'a. Eşi ve çocukları armağan etmiş. Diyarbakır Silvan'dan Mehmet Seymen, Uğur Cebeci, Emin Gül, Fert Tayfur'dan. Giresun Görele'den Özkan Arslan, kızı Damla Arslan'a. Sonu gelir ya gider. İzmir Çamdibi'nden Bekir, Ferdi Baba'dan, diyor. Konya'daki yeğeni Aydın Kaymaz'a. Avusturya Salzburg'dan Mecnun, yalnızlığıma diyor. Gazi Mahallesi'nden Halil, Hüseyin Altın'dan. Gaziantep'ten Hayri, gece vardiyesine gidiyoruz denmiş. Sivas'tan Lokman, İbrahim, Mehmet, Musa, Hamza, yoldayız. Müslüm Baba'dan. Çankırı Ilgaz'dan Tuğba, eşi Emrah Karagöz ve tüm kralcılara. Belçika'dan Şaban Şahan, Azer Bülbül'den. Viyana'dan Şarkışlalı Gökhan, tüm Şarkışlalı arkadaşlarına ve Viyana'daki arkadaşlarına. Bursa Gemlik'ten Serkan Atalay, tüm kralcılara. Sakarya'dan Hatice, Konya'dan Balıkesir'e seyir halinde olan aşkım Kasım'a. Gaziantep'ten Erol Erdoğan'a. Erdem Mallı, arkadaşlarla dinliyoruz Denizli Tavas'tan. Samsun'dan özel güvenlik görevlisi Mustafa Uman ve Yavuz Mumcu'ya. Giresun'dan İlkay, Burhan Petek ve Koğuş arkadaşlarına.

0: Avcılardan Adem. Yok, yok abi dedi, seni dinliyorum dedi Adem. Yorulmuş gibisin Adem.
1: Abi bize bu durmak yok, çalışmaya devam.
0: Helal sana, helal sana, kolay gelsin dedim. Saat 9.10 geçe gönderdiğin üçlük mesajı son üçlüye kısmetmiş diyelim Adem.
1: Bak,
0: onaylamışım, kenara almışım mesajını.
1: İçinde bir his var sadece abi.
0: Eyvallah. Nasılsın, iyi misin?
1: Çok şükür abi. İyi, sen nasılsın?
0: İyi, Allah'a şükür. Yenge uyudu mu?
1: Yok, o da çok duruyor abi.
0: Heh, o da dinlesin şarkılarınızı madem öyle. Çünkü burada eşim Ayla içindemişsin özellikle.
1: Evet abi, Neşe Ders'in şarkısını ona armağan ediyorum. Onu ve anneme.
0: Eyvallah. İki büyük nimetim var diyorsun. Biri eşim, biri annem.
1: Evet abi.
0: Öyle mi? Kesinlikle. Eyvallah, güzel. Avcılardan Adem Bozdemir'in üçlüğü başladı. Adem, mesajın kısa zaten. Sözü sana bırakayım. Gönlünce seslen. İmzanı dağıt, üçlüğünü dinleyelim.
1: Abi, anneme ve eşime armağan ediyorum. Şimdi üçlük zaman diyorum. Teşekkür ederim aradığın için. Herkese iyi dinlemeler.
0: Keyifle dinlesen de hayırlı akşamların olsun. Sağ olasın.
1: Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Sağ olasın.

Beklenilen bir şarkı var, onu dinleteyim. Sonra mesajlara yönelik ufak bir özet çıkarayım ve veda şarkımla bugünkü görevi de tamamlayayım istiyorum.

Hadi bakalım son bir özet çıkaralım. Ankara Sincan'dan Ferhat Maraz, Fatih Bilgin, Ümit Eroğlu, Yusuf Mülayim ve Mustafa Kazana. Bir bakarsın. Esenyurt'tan Ümit, Marmara Kadın Kapalı Yatan Kıymetli Eşi Larine. Bilal Ateş, Bilal Ateş Urfa'dan selamlar demiş. Üsküdar Rize Spor Taraftar Grubu Boğaz'ın atmacalarından denmiş. 40 kişi dinlemede izliyor. Kayseri'den Servet eşi Mehmet Yavuz'a. Karaman merkezden Süleyman Balıkçı. Gece bekçisiyiz tüm sevenlerine. Eren Pala canım oğluma diyor. Bir sevenimiz. Balıkesir'den Nevin, Balıkesir Cezaevindeki eşi Ferhat Çakır'a. Kırıkkale'den Elif, canım kocam Emre'ye. Gaziantep'ten Anıl, mesai biter eve gider denmiş. Gaziantep'ten Ömer Polat, emekli şoför arkadaşlara. Zeynep'ten Erhan'a armağan edilmiş. Sancaktepe'den Mustafa, eşine armağan etmiş. Dortmund'dan Mehmet, Kütahya cezaevindeki Ömür Günyüz abisine. Almanya'dan Fikret, Malik ve Mehmet, seviyoruz sizi denmiş. Devrem Serkan'a diyor, askeriz Mert Yavuz, tüm askerlere. Almanya'dan Ekrem, çok sevdiği Rukişine.

Furkan Sarıboğa Sivas'tan. Yavuz abisini, Asfalt Formeni, Servet abisini. Şanlıurfa'dan Erdal, Cuma ve Fatih selamlar denmiş. Eşim Fatih Karasakala diyor. Hülya. Denizli Buldan'dan Mehmet. Menderes tekstil çalışanlarına. Özkan'dan Bekir Uzun'a. Süleyman ve Selçuk arkadaşlarla dinliyoruz demiş Celal. Ünye'den Murat Kambur. Miray ailesine. Ankara Kızılcahamam'dan yazmış bir sevenimiz. Gaziantep Şahin Bey'den servis şoförü Ahmet Güzel'e.

Bursa'dan. Eşine ve eşim sevdiğim Gamze'me diyor. Üsküdar'dan Ali Aynacıoğlu. Serdar selam söylüyor denmiş. Rize Spor taraftarına. Almanya Kassel'den Celalettin Ünal. Bütün gurbetçilere. Samsun'dan Adem. Resul Selim Furkan Oğuzhan için. İzmir'den Serap. Ordu'dan Yılmaz eşi Duygu'ya. Bahçeli Evler'den 3 kişi Osman, Ferdi ve Yücel. Aydın Elvan Fransa'dan. Aydın Ersoy için. Samsun'dan Erdem tır şoförü. Gaziantep'ten Mehmet Kılıçoğlu. İzmir Kemalpaşa'dan Cemil. Bursa'da yaşayan çok sevdiği Azra'ya. Uşak'tan Çetin. Biga'dan Mustafa Öztürk. Tüm sevdiklerine. Aksaray'dan Faruk Gökduman. Osman sevgilisi Efsa'yla dinle.

0: çok mesajımız var ama vakit yok artık arkadaşlar, vedamı yapmam lazım. Ay maşallah. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. ...39 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle... ...hoşça kalın, kendinize iyi bakın... ...yolun çarpıklığını arzu etmeyin diyen... ...biz istemedikçe kimseye ölüm yok diyen... ...her nefis ölümü tadacak diyen... ...hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen... ...Allah'a emanet olun...
1: ...Atadan müzik ziyafetini dinlediniz...

Sen sevdin mi? Çok fena sevdim. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

Çıkaramazsın beni canım, çıkaramazsın, çıkaramazsın yüreğimden. Uyuyamazsın, uyuyamazsın düşünmeden.